Kaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

bilseydin hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,

Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: إِلْ هُوَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir. قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.
1: Bel

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

0: Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.
1: فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Felem

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra Muhammed!

0: فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder, durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
1: Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır.

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: De ki ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِر۪ينَ
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
1: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.
0: قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ

De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.

De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.

De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا

0: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine odur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُ

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.

0: Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.
1: قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.
1: وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.

0: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: وَاِذْ

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Felem

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.

0: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? Dedi.
1: Ve keyfe

0: الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.

0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
0: İsmail, Elyesə, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُوحَ

0: عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven neva yukhricul hayye.

Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: Bedi'us semavati vel ardı enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibeh. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.
0: Ve

0: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.
1: La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
0: Gözler O'nu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قَدَ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبَصَرَ

0: Ey Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed, sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

0: Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Yan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
2: ikinci el. Reklam. Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
4: Gününüz hayırlı olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Hicri takvimde 18 Muharrem 1448'de. Canım ülkemin saati 7'yi 3 dakika geçerken önce hayırlı cumalar diyelim ve sonra da devam edelim. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 0507 977 0101'i hatırlatıyorum ki siz bize 703 itibariyle ulaşabilin diye. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Evvelallah okuruz, seve seve paylaşırız, kelime kelime de üzerinde konuşuruz. Yani bugünün ilk mesajının sizden gelmemesi için hiçbir sebep yok. 0507 977 0101. Lütfen artık bunu kaydedin. Peki Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın. Yahut Instagram'da Mehmet Can Radyo 7 adresi var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletelim yayının başında. İstanbul trafiğine bir bakıyorum da şimdi %26 seviyesinde, Temmuz'la beraber yavaş yavaş gerilemeye başlayan kent trafiğini görüyoruz. Peki su rezervi nasıl İstanbul'un? O da 63.33'te. Çok sıcak İstanbul günleri yaşanıyor. Türkiye genelinde de o sıcak ve kavurucu hava hakim ama kentteki, İstanbul'daki su rezervi şu anda 63.33 seviyesinde. Şükrümüze eda edelim, dile getirelim, ardından da başlayalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da ver. Sen her şeye kadirsin, senin için zor yoktur. Ya Rabbi, bugün bize haberlerin en güzelini almayı nasip et. Hastalıklarla, dertlerle imtihan olanlarımız var, onlara şifa nasip eyle. Servetimiz olan evlatlarımızı, gözlerinin içine baktığımız evlatlarımızı, yavrularımızı doğru yoldan ayırma. Kötülerle karşılaştırma. Allah'ım biz şansımızı, sevdiklerimizi, evlatlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı muhafaza edemiyoruz. Kötülüklerle onları ancak sen muhafaza eder ve ayırabilirsin. Ya Rabbi onları himaye et ve koru. Ya Rabbi malımız ve canımız sana emanet. En emin olan da sensin. Her türlü şerden de sana sığınıyoruz. Sağlığımızı daim eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Helalinden kazanıp helalinden yaşamayı, yemeyi nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi şu kuru kafa da aralarında olmak kaydı şartıyla intikamı için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
5: 7 gün 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
4: Messi'yi de didik didik aradılar. Dünya Kupası finalleri başladığından bu yana ev sahibi Amerika'nın uyguladığı güvenlik önlemlerinden haberdar futbol severler. Arama yapılırken Lionel Messi'nin yüzünde bu nasıl iş dercesine anlamlı bir gülümseme olduğu da rahatlıkla görülüyor. Arjantin milli takımının son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giderken havaalanındaki Amerikalı güvenlik görevlilerinin uygulamalarından bahsediliyor değerli dinleyiciler. Amerikalılar gerçekten bu işin ipini çoktan kaçırdılar. Çoktan ipe un serdiler. Peki Avustralya-Mısır mücadelesi var. Bu akşam saat 21'de Arjantin Yeşil Burun Adaları da saat 1 itibariyle karşı karşıya geldi sevgili dinleyiciler. Üniversiteye dönüş için büyük af. AK Parti herkesi kapsayan bir öğrenci affı teklifini meclise sundu. 2022 yılındaki aftan yararlananlar kapsamın dışında kalacaklar değerli dinleyenler. Teklife göre okulla ilişiği kesilen lisans, ön lisans, lisans üstü öğrencileri aftan yararlanabilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu imal, sahte belge gibi suçlar nedeniyle kayıtları iptal edilenler kapsamın dışında. Yasa çıktıktan sonra 4 ay içinde üniversitelerine başvuranlar 2026-27 döneminde eğitimlerine devam edebilecekler. İyi haber bu. Özlem anneye bunu anlatın. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarptı ve onu öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra da serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan ediyor. %100 kusurlu olmasına rağmen nasıl dışarıya çıkar diye Özlem anneye gelin bunu anlatın. Hürriyet gazetesinin manşetine çektiği haber ki çok da çarpıcı olmuş. Enflasyona karşı petrol hesapları var. Hürmüz kriziyle 120 dolara kadar çıkan Brent petrol şimdiler $70 seviyesinde. Enflasyon tahminleri üzerindeki dolaylı baskı 4-5 puan aşağı çekilebilir. Yılın ikinci yarısında beklenen baz etkili düşüşün daha kalıcı, daha derin olabileceğine de yönelik yorumlar var. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 72'nin biraz üzerinde, $72.50 civarında. Ve yine şu anda serbest piyasada doların 46-79 bandında olduğunu görüyoruz. Altın fiyatlarına bakınca yine kapalı çarşı üzerinden satışına biraz yukarı yönlü altın hareketinden de haberdar edelim sizi. Satışı 6.346 lira. 1 gram altının satışı minimum 6.346 lira değerli dinleyiciler. Peki. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. İbrahim Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Ahmedi, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanları ile görüştü. Erbil'de Mesut Barzani ile temaslarda bulunan İbrahim Kalın, 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk vali Muhammed Seman Ağa'yı da ziyaret etti. Temaslarda terörsüz Türkiye sürecinin ilk gündem maddesi olduğuna da özellikle dikkat çekiliyor değerli dinleyiciler. Ali Hamene'ye tam 5 gün boyunca veda edecek İranlılar. Amerika-İsrail saldırılarında 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamene'ye aylar sonra toprağa veriliyor değerli dinleyiciler. Hamene'nin naaşı doğup büyüdüğü yer olan İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek. Hamene'ye veda törenlerinin takip için gelinen İran'da İran'ın dini liderinin bir portresinin çizildiği de görülüyor, anlaşılıyor. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneliyordu stand-up gösterisini. Eğer ona bir stand-up gösterisi denirse tabii. Hakkında soruşturma açılmıştı komedyen, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın. Yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında gözaltına alındı Göktaş. Hakkında Cumhuriyet'in dini değerlerini aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yürütülen bir soruşturma var. Tatilden dönen Göktaş pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı. Ters kelepçesi vardı elinde. Ters kelepçesi. Ben rahatsız olmadım. NATO'yu konuştu, soru istemedi. Kemal Kılıçdaroğlu dün düzenlediği basın toplantısında iç politikaya hiç değinmedi. Gazetecilerden de soru almadı. Türkiye NATO üyesidir ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye masadadır ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesiyle masadadır mesajını verdi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, Kemal Bey'in ifadeleri aynen böyle. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün kameraların karşısındaydı. Alınan tedbirleri, zirve çerçevesinde alınan tedbirleri değerlendirdi. Bu ölçekte bir organizasyonun yalnızca diplomatik açıdan değil de güvenlik bakımından da en üst düzey planlama, hazırlık ve koordinasyonu gerektirdiğini dillendirdi. NATO toplantılarına ev sahipliği yapan müttefik ülkelerde uygulanan uluslararası güvenlik standartlarına işaret etti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şöyle dedi.
2: Dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor an itibariyle. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Bunun için alınan tedbirler, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kongrezyum başta olmak üzere, heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır. O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Aldığımız tedbirlerin hiçbiri vatandaşımızın günlük hayatını zorlaştırma amaçlı veya keyfi değildir. Her uygulama uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği bünyesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Zirve kapsamında havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda. Sokaklarda yaptığımız uygulama noktalarının

Reklam magneti bırakıyor. Hani şu kapı çerçevenizin metal kısmı var ya, ya da yapışabilecek mıknatısı tutabilecek metal kısmı, oraya bir reklam magneti bırakıyor. Birkaç gün sonra yeniden geliyor apartmanınızın, dairenizin civarına, kontrol ediyor, o orada mı değil mi, paspasın altındaki kurabiye ezildi mi ezilmedi mi, yani birileri orada yürüdü mü yürümedi mi. Vay arkadaş, bunlar yerinde duruyorsa eğer evin boş olduğunu anlıyorlar ve maalesef o eve girmek için her şeytanlığı yaşıyorlar, yapıyorlar. Bir şey daha söyleyelim. Evden çıkıyorsunuz diyelim. Çıkmakta durumundasınız. Bu sizin hakkınızdır ve nihayetinde ihtiyacınızdır da. Lakin gittiğiniz yerde de böyle davul zurna ile ben buradayım kabilinden de efendim bildirgeleri sosyal medya üzerinden böyle kabak gibi göstermeyiniz. Zira takipçilerin hepsi iyi niyetli olmayabilir. Peki, devam ediyoruz. Dün İspanya son 16 turuna 2-0'la 3-0'la yükseldi. Matadorlar Avusturya'yı farklı yendi sevgili dinleyiciler. Bugün Avustralya-Mısır maçı var saat 21'de. Onu da yeri gelmişken dillendirelim. İsviçre'de Alcerya, Cezayir önünde şu anda 2-0 önde. Son verileri anında sizinle paylaşıyoruz malum. Türk halkının kalbi Venezuela'da, deprem felaketini yaşayan Venezuela'yı kurtarma ekipleriyle yardım elini uzatan Türkiye, yerel kurtarma ekiplerini de donattı. Venezuela ekipleri TİKA'nın sağladığı üniforma, kask ve üzerinde Türk halkının kalbinden yazılı araçlarla bir enkazdan diğerine koşuyor. Evelallah bizden daha iyi anlayan olmaz. Peki bu hadise? Şehit halasının izinden gidecek. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşı'nda hainlerin attığı ikinci bombayla şehit olan Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi artık yeğeninde yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin attığı ikinci bomba Gülşah ve kahraman arkadaşlarını şehit etmişti. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Güler ailesi, kahraman kızlarının adını yaşatmak için şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen torunlarına Gülşah adını verdi. Halasının ismini taşımaktan gurur duyan 10 yaşındaki Gülşah kararlı, halam gibi polis olacağım, onun üniformasını giyeceğim ve onun yolundan gideceğim diyor. O yüzden bu memleket insanını alt etmeniz, ona pes dedirtmeniz gerçekten çok zordur. Çok zor. Çünkü bu kandan kana geçen bir asil ruhu işaret ediyor. O her millete de lütfedilen, bahşedilen bir nimet değildir. Dünya üzerindeki her ulusa verilen büyük bir nimet değildir. Yani seçilen bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten seçilen. Efendim, kutsallarla alay etmek fikir özgürlüğü olamaz. Nihat Hatipoğlu Hoca mizah bahanesiyle manevi değerlere hakaret edenlere, çirkinliğe sahip çıkanlara tepki gösterdi. Çirkin mizah kabul edilemez. Fikir hürriyeti diye bu geçiştirilemez. Kur'an'a, peygambere saldıran, ahiretle alay eden kişiler ne kadar nasipsizler. Bunların hem dünyaları hem de ahiretleri hüsrandır. Kur'an dinimizle alay edenleri Ebu Cehil'e benzetir. İslam'la alay etmek Ebu Cehil'in metodudur diyor Hatipoğlu Hoca. Peki, soytarılar dışarı atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan sanık İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanıyla pazarlık yapmaya kalkınca salondan atıldı. Mahkeme başkanı duruşma düzenini bozan CHP'li iki vekili de dışarıya çıkarttı ve uyardı. Milletvekilisiniz diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız dedi. Efendim? Milletvekilisiniz diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız dedi. Yargılanan sanık Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla pazarlık yapmaya kalkışınca mahkeme başkanı onu dışarıya attı. Çık dışarı dedi. Sanıksın sen. Türkiye gazetesinde neler var? Efendim, zam oranı belli oluyor. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memurun zammı netleşecek. Yaklaşık olarak %18'ler civarına denk gelen bir zam beklentisi var. Haberiniz olsun. Senegal diyor ki biz hakeme yenildik. Dünya Kupası'nda Afrika ülkelerine karşı ön yargı devam ediyor. Senegal'de 120 artı 3. dakikada Belçika'ya verilen tuhaf penaltıyla elenen ülke biliyorsunuz. O yüzden Senegalliler müsterih, eskilerin ifadesiyle hakeme yenildiklerini söylüyorlar ki haksız da değiller. Aynı şeyi İran'a da yaptılar. Atılan goller, kesilen pozisyonlar, bunun adı spor falan değil, bunun adı katliam.
en nihayetinde verilen kararların tutarlılığı, doğruluğu tartışmaya çok açık. Milimetrik, çok milimetrik, yani zorlayarak bile zor ulaşabileceğin offside

0: kararları istenmeyen takımların devrenin dışına atılmasına zemin hazırladı. Bunu da ilk defa yapmıyorlar. Sistematiği de bu şekilde kurdular. Bu arada mücadelenin 2-0 devam ettiğini söyleyelim. İsviçre Cezayir mücadelesi 2-0 sürüyor. Futbol severlerin dikkatine bir yandan da onu takip ediyoruz efendim. Amerika Türkiye'nin önemini gördü. Atlantik Konseyi Başkanı Kempe'nin ifadeleri. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi olarak tanımlayan Frederick Kempe, Türkiye-Amerika ilişkileri içinde kritik tespitlerde bulunuyor değerli dinleyiciler. Türkiye'nin kilit rol üstlendiğini söylüyor Kempe. Küresel bir meydan okuma döneminden geçiyoruz. Türkiye askeri güç bakımından Amerika Başkanı Trump'ın diğer ordularda görmek isteyeceği türden kapasiteye sahip bir ülke. Ankara'da coğrafi konumunu artık daha kilit roller için kullanıyor diyor. Japonya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri neden NATO'da olmasın diye de bir cümlesi var. Frederick Kempe'nin, kendisi Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su. Haberiniz olsun, soruları böyle dillendiriyor. Lakin bir anda gözde oluşu da ben biraz dikkatli, yine eskilerin deyişiyle ihtiyatlı şekilde karşılıyorum. Bayram değil, seyran değil, hayırdır inşallah diye düşünüyorum efendim. 500 bin konut sahibini buluyor. 100 yılın konut projesi, 81 yılda yapılacak sosyal konutlar için daire tespit kurası başlıyor. Kimin hangi büyüklükte ev sahibi olacağı belli olacak değerli dinleyiciler. Bugün Adıyaman'da başlayacak kuralar ve yavaş yavaş çekilecek. İhaleler tamamlandıkça diğer şehirlerdeki kura çekimleri yapılacak. Ardından vatandaşlar satış sözleşmelerini imzalayacak. Bakan kurum 500 bin konutun 2028'e kadar teslim edileceğini vurguluyor değerli dinleyiciler. 500 bin konut 2028'e kadar teslim edilecek. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden, nereden evvelallah biliyorsunuz okuruz. 0507-977-0101 çalışıyor. Radyo 7'nin sosyal medya mecraları çalışıyor. Instagram'da da Mehmetcan Radyo 7 adresi çalışıyor. Oradan da bekliyoruz efendim. NATO'nun yıldızı Kızıl Elma, Baykar'a ziyarette bulundular. NATO heyetinin sorularını cevaplayan Kızıl Elma'yı anlatan Selçuk Bayraktar, pilotsuz İHA'lar maliyetsiz ve önlenmesi çok zor dedi. Neymiş efendim? Pilotsuz İHA'lar daha maliyetsiz ve önlenmesi de çok zor dedi sevgili dinleyiciler. Dikkatinizi çeken bir haberdi biliyorum. Bu da öyle. Yazıcıoğlu davası Silvaş'tan Ankara'da görülecek. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın en baştan yürütüleceğini duyurdu sevgili dinleyiciler. En baştan. Çok sayıda soru işareti var. O sorulara verilmiş adam gibi net cevaplar yok. Cevaplar var da adam gibi net cevaplar yok. Kamuoyu vicdanının da bu yüzden tatmin olduğu yok. Bu ve benzeri hadiseler üzerinden de son derece şüpheli durumlar yaşandı, yaşanıyor. O gün yayında olan bir arkadaşınız, ağabeyiniz ya da kardeşiniz olarak da söylüyorum. Orada cevaplanması zaruret olan bazı sorular var. Onlar yeniden sorulacak ve bulunmaya çabalanacak. Bursa'da kendilerini polis diye tanıtan bir çete, yaşlı çifti terör soruşturması yalanıyla korkuttu, 2,5 ay boyunca dolandırdı. 2,5 ay boyunca döviz ve altınlarını aldıktan sonra 7 evi sattırdılar dolandırıcılar. 7 ev, 100 milyonluk vurgun yapan sahtekarlar, gözünüz aydın bitti diyerek çifte baklava bile ikram ettiler. Yani sadece dolandırıcı değiller, aynı zamanda da aşağılık bir dalgacı tavırları var. Onu da pişkin tavırları var, onu da göstermiş oldular. Peki, havalar ısındı. Isınmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat yapılıyor. Tarlanın bereketi pazar tezgahlarına da kısmen yansıyor. Karpuz ve kiraz pazarın gözdesi, son derece bol her iki meyvede, hem karpuz hem kiraz. Tabii kalite kalite değişiyor, onu söylemek lazım. Ama pazarın rekortmen sebzesi ise yeşil sivri biber. Yani sivri biber aldı başını gidiyor, kendisini muz zannediyor.
1: Karpuzun kilosu çekirdek karpuz 60 lira, şeftali 150 lira, akçaarmut 200 lira, kayısı 150 lira, kiraz 150 var, 200 var, 250 var, erik 150 lira, çilek 200 lira, üzüm 150 lira, dutların paketi 150 lira.
2: En ucuz, hepsi de ucuz. Şu an bir kayısı biraz pahalı, 170 lira.
3: Pembe domates 60 lira, Çengelköy 30, Çanakkale 35, patlıcan 50, kabak 50, kırmızı biber kapya 50, dolma biber 80, kıl biber 100 lira. bezelye 55, fasulye de 60 lira. Şu an domates, badem gidiyor. Patlıcan, fasulye yeni başladı, o gidiyor. En pahalı şu an kıl sivri 100 lira. Diğerleri 50 milyon, 30 milyon.
0: Hafta sonu yağmur geliyor diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hoş, ilerleyen dakikalarda Furkan'ımız onu paylaşır ama yarından itibaren, yani hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ila 4 derece civarında gerileyecek gibi. AKOM'da İstanbulluları cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıyor, dikkatli ve tedbirli olun diye. İstanbul'dan yine devam edelim. Kentin sembolü martılar artık denizde bir balığın peşinden dakikalarca koş koşmayı bıraktı, şehir hayatına alıştı, sokaklara bırakılan kedi mamalarıyla beslenen martılar var artık. Hakikaten öyle. Su kaynaklarına yakın yerlerde falan da bulunmuyorlar. Pekala binaların tepelerinde, çevrelerinde uçuyorlar ve son derece de yırtıcıdırlar. Aynı zamanda da etçil. Doğal olarak diğer türlerin varlıklarını da tehdit ediyorlar. Bu beslenme şekliyle martı dışkısı yüksek asitli hale geldi. Uzmanlar bu asidik yapının arabaların vernik ve boyasını yaktığını söylüyor. Eğer arabanız üzerinde o kirli, o lekeyi görürseniz eğer, belki steril gelmeyecek sabah sabah size ama lütfen onu bir peçeteyle yok etmeye, temiz suyla yok etmeye çalışın. Zira kaldıkça kazıması da pek mümkün olmuyor. Boyaya verdiği hasar da cabası arabanın da değerini geri getiriyor. Martıların kimyası bozuldu. Deniz kenarlarını, su civarlarını terk ettiler ve kentin karasal bölgelerinde de artık adeta padişah gibi, kral gibi takılıyorlar efendim. Bilginiz olsun. Havada da ilginç şeyler oluyor yani. Havacılıktaki devrime tapkan örneği Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un küt Top Gun filminden örneklerle anlattı. Şimdi şöyle dedi, İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yapan Bayraktar, Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle anlatıyor. Buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov'u yendi. O günden sonra artık cep telefonun bile Kasparov'u yenebiliyor. Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiğinden çok daha fazlasını yapabiliyor bu. Ve çok daha ucuz. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Savaşa hazırlıkta dünyadaki ordulara bakıldığında geçen sefer ne olduysa ona hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, ama bir dahaki sefer ne olacağına hazırlanmamız gerek. Kimse Bayraktar TB2'nin başarısını önceden göremedi. Değişimi yönlendirenler ancak onu kontrol edenlerdir. Son Top Gun filmi neydi? İnsanın gücünün makineyi yeneceğiydi. Hayır, öyle değil, çünkü makine bunu yapıyor dedi. Şimdi her şey minyatürleşti ve her yerde. Çevrim içi, yani 30 yıl sonra nereye gideceğini hayal etmek zor diyen Bayraktar, ama 10 yıl içinde şunu söyleyebilirim. Dronlar, İHA'lar büyüyecek, her boyutta olacak. Dünyada 15 bin kadar savaş uçağı var. İnsansız savaş uçakları zamanla muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak diyor sevgili dinleyiciler. Havacılıktaki devrimi işte böyle anlatıyor zirveye katılan isimlere Bayraktar ve Türkiye'nin geldiği noktayı da dillendiriyor. Belki bunun getirdiği bir özgüvendir. Belki tarihsel sorumluluk içerisinde zaten baş başa olduğumuz ve mücadelesini defaatle verdiğimiz bir halin tekrarıdır. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cümlelerine de yansıdı. Dün özel bir televizyonda katıldı ve açıklamalarda bulundu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İsrail'in hedefi Türkiye mi? Buna cesaret edebilir mi? Diye soruldu ve aynen şöyle dedi. İsrail kavga istiyorsa kavga bizim işimiz.
4: İsrail şu anda kendi yok edici ve uluslararası toplumun lanetlenmesine uğramış imajını değiştirmek için yeni bir düşman arayışı içerisinde. Ben gittiğim yerlerde de bu bana soruluyor. Ben diyorum ki İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör, bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bizde bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
0: 2 Temmuz utanç günü dedi. Dün açıklamalarda bulunan CHP'nin grup başkanı Özgür Özel, 33 yıldır burada kor bir ateşin yandığını söyledi ve 2 Temmuz bir utanç günü olarak anılacak dedi. Sivas'ta 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucunda 33 kişinin hayatını kaybettiği olayların 33. yıl dönümünde yaptı bu açıklamayı CHP'nin grup başkanı Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Peki, diğer haberlerden de biraz özetle bilgi verelim. Devlet akıllına ihtiyaç var. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu da onun ifadeleri. Takvim gazetesinde emekliye memura zam günü başlığıyla veriliyor gelişme. Bugün açıklanacak enflasyonla milyonlarca emekli ve memurun Temmuz artışları belli olacak. Sabah saatlerinde o oranın kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Maaş hesaplamaları da 3 aşağı 5 yukarı tahmini değerler üzerinden yapılıyor. Dün basketbolcularımızın maçı vardı. A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemeleri 1. tur C grubunda deplasmanda Bosna Hersek'i yendi. 82-75 yendi. Tecrübesi, hakim, kabiliyetli oyuncuları var milli takımın. Lakin Bosna Hersek'i de öyle hafife almayın. Son derece atletik, başarılı ve iddialı, inatçı oyuncuları var. 5'te 5 yaparak grup liderliğini garantiledi bizim çocuklar. 12 dev adam şampiyona yolunda önemli bir eşiği açtı. Kutluyoruz. Fenerbahçe Real Madrid'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Diaz için harekete geçti. Oğuz Çetin'in Diaz'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yakında Real Madrid'e bir teklif yapılacağı vurgulanıyor değerli dinleyiciler. Peki, bir başlık daha aktaralım. O söz bir yılda tutuldu, akşamın manşeti. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda evini yapacağı sözü bir yılda gerçek oldu. Amca, evimiz yandı biliyor musun demişti Murat Kurum'a. Biliyorum, sizin evi en kısa zamanda yapacağız ve teslim edeceğiz diyordu. Ailesiyle yeni evini gezdi. Muzaffer, Murat amcasına çok teşekkür ettiğini söyledi. Murat Kurum da yakında Üzümlü köyünde Muzaffer'in yeni evine misafir olacağını dillendiriyor. Çok güzel. Efendim, bu haberler beni mutlu ediyor. Diyeceksiniz ki yahu sadece haber. Öyle değil. Yaşama doğrudan dokunan ve sözleri sonuna kadar da tutulan haberler bunlar. İçeriği o açıdan beni çok ilgilendiriyor. Efendim, ilk gün 1,5 milyon depozito. 1 Temmuz itibariyle uygulamaya giren depozito sisteminde ilk gün makinelerin önünde kuyruklar oluştu. Sistemin dijital uygulaması Doğa üzerinden ilk günde 649 bini aşkın kullanıcı sisteme kayıt yaptırdı. 649 bini aşkın kullanıcı. Farklı noktalardaki makinelere ilk gün iade edilen ambalajların sayısı 1 milyon 547 bin 850 lira. Her ambalaj için, yani üzerinde Doğa logosu bulunan her ambalajın iadesi için hesabınıza, dijital hesabınıza 1 lira yükleniyor. Günde en çok 200 parçayı gönderebiliyorsunuz ama her gün bunu yaptığınızı düşünün. Onu kullanabiliyorsunuz, çarşıda, pazarda, markette kullanabiliyorsunuz vesaire vesaire. Gerçekten emeği geçenleri kutlayalım. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden geliyor? Beraber bakalım, öğrenelim. 0507-977-0101'i kullanıyoruz ağırlıkla, biliyorsunuz ve şimdi buldum. Belçika'da bizi dinliyor Pınar Hanım, eşiyle beraber. Çok teşekkürler, sizi dinliyoruz. Kucak dolusu selamlar ve günaydın. Eşime de Fatih Bey'de lütfen selam gönderin diyor. Hay hay, büyük memnuniyetle Pınar Hanım'a, Fatih Bey'e ve ailelerine selamlar, sevgiler, işleri güçleri rast gitsin, cumaları da mübarek olsun diyelim. Biz de onlara iyi çalışmalar dileyelim. Sizin de mesajlarınız var, onlar da birazdan.
5: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: İşimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
7: bir adım önde. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul'da trafik şu anda %38 seviyesinde ki saat 7.35 mesai için çoktan yola çıkanlar var, mücadelesine başlayanlar var. Bulunduğunuz kent içinde şüphesiz ya da ülke içinde şüphesiz şartlar aynı olabilir. %38 seviyesinin özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem Anadolu'ya hem Avrupa'ya geçişlerde akıcı gözüküyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'ı yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Aynı şekilde Tem'de Tekstil kentten Hastal'a kadar olan kısmı da yoğun akıcı diyerek zikredebiliriz. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı kavşağına kadar, Basın Ekspres'te Mahmutbey Batı çıkışına kadar olan kısımda da durum aynı, yoğun akıcı. Bitti demek isterdim ama bitmedi. 4 arterde de yoğunluk var. Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Ataşehir'den Tem üzerinde Kurtköy kavşağına kadar olan kısımda ve yine E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Köprüsü'ne kadar kalabalık, hatta hayli kalabalık trafik var. Haberiniz olsun.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Yıllardır hukuki süreç devam ediyordu. Kadıköy Rıhtım Camii projesinde artık inşaat başlıyor. 5000 kişilik caminin temeli haftaya atılacak. Mevcut arazinin otopark olarak kullanılması nedeniyle caminin yapımına karşı başlatılan propaganda da boşa düştü biliyorsunuz. Yerleşkede 1250 araç kapasiteli bir otopark da bulunacak. Yani hem bölgedeki inananların cami talebi karşılanmış olacak hem de bölgenin coğrafyası göz önünde tutulduğunda ve mevcut alanın otopark olarak kullanıldığı hatırlanıldığında onlara uygun otopark inşa edilecek. Yani kimse rencide olmayacak ama yok buna rağmen camiyi orada görmek istemiyorum diyenler varsa siz bayağı bir uzakta oynayın. Gerçekten bayağı bir uzakta. 5000 kapasiteli bir cami. Sosyal kültürel donatı alanları olacak. Bölgenin önemli bir yaşam merkezi olarak planlandı. Klasik Osmanlı mimarisinde inşa edilecek cami aynı anda 5000 kişi ibadet edebilecek. Caminin ana kubbesi 25 metre çapında ve 44,5 metre yüksekliğinde olacak. Camide ikisi 3 şerefeli 92,36 metre, diğeri ikisi 2 şerefeli de 79,81 metre yüksekliğinde 4 farklı minaresi bulunacak. İçerisinde kütüphanesi olacak, kafesi olacak, aşevi olacak. Çevre dostu bir anlayışla tasarlanacak proje, kendi enerjisini üretebilmesi için yağmur sularının tekrar geri kazanılarak kullanılabilmesi için de yatırımlar ona göre yapılacak. Aynı zamanda da İspark otopark alanı olarak 1060 araç kapasitesine sahipti. Mevcut otopark bu yeni cami inşaatı ile beraber kapasite 1250'ye çıkartılacak. Projede ulaşım da düşünüldü. Cami Kadıköy'ün trafik yoğunluğunu etkilemeyecek. Camiye denizden ve raylı sistemlerle ulaşım sağlanabilecek. Hocam daha ne olsun? Daha ne olsun? Allah kabul etsin. Yani orayı da İstanbul'un simge görüntülerinden biri olarak, mühürlerinden biri olarak algılayıp ziyaret edecek milyonlar olacaktır. İstanbul'a gelen ve vazifeyi ifa etme arzusunda, niyetinde, konsantrasyonunda ve adanmışlığında milyonlar olacaktır. Onları da buradan saygıyla selamlıyorum. Şimdiden Allah kabul etsin diyorum efendim. Hukuki süreç tamamlandı. Caminin inşaatı için şantiye çalışması başlıyor. İnşa çalışması başlıyor. 5000 kişi aynı anda ibadet edebilecek. İstanbul'un buna ihtiyacı var mı? Var. İstanbul'un buna ihtiyacı var. Bu arada geleneksel Osmanlı mimarisinde inşa edilmesi de fevkalade yerinde. Çünkü bizim Cumhuriyet mimarisi diye bir kavramımız yok. Yani yaklaşık 100 yıldır bunu geliştiremedik. Yerinde saydık. tekrara bol bol düştük. Taklidi yapmaya çabalıyoruz. Bazen onu da beceremiyoruz. Bütün bunlar bir yana, sanki böyle bir büyük mimari mirasımız yokmuş gibi bazı uzak ülkelerden örnekler, öyle tanımlayayım yani, uzak ülkelerden, Arabik diyelim ülkelerden mimari örneklerini uygulayanlar da var. Ama benim gönlüm, kusura bakmayın, belki de kanımdan, canımdan, genetiğimden geliyordur. Efendim, Osmanlı mimarisinin yaşatılması yönünde, çünkü bir estetiği var, bir ilmi var, işin bir ilim kısmı var. Peki, sizden gelen mesajlar da var. Onlara da bir bakalım. Coşkun Türk bizi Samsun'dan dinliyor. Geri dönüşüm makinelerinde çalışıyorum. Şişe elinde market dolaşanlar görüyorum diyor. Almanya'da Mehmet Bey bizi dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim. Bu depozito uygulaması uzun yıllardır burada da var. İçeceği aldığımızda depozito ücretini 0.25 sent artı olarak ödüyorsunuz. Onu geri alıyorsunuz. Sadece marketlerden ancak geri alınabiliyor diyor Cemil Alkır. Geçmiş dönemde Türkiye'de çocukluğunu geçirenler de beni gayet iyi anlarlar. Onlar da benzer şeyleri yaşadılar. Cam içecek şişeleri adını söylemeden zikretmiş olayım. Ardından iade bakkala yapılırdı. Bakkaldan da onun karşılığında o kuruşla, şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi kuruşla ödemesi gerçekleşirdi. Ya totalde toplanır ve buna mukabil bir şeyler alınırdı. Ben çok mandal almışımdır. Çok, ya da sen aldın mı Furkan'cığım benim mandal falan? Aldın sen de. Süpürge aldın sen. Bravo, tebrik ediyorum. Sen süpürge verdin, mandal aldın. Ha, anladım, tamam. Seninki geri dönüşümden ziyade bir becaiş gibi olmuş. Yani mal değişimi gibi. Dediğim şey farklıydı ama neyse. Bu da Furkan'cığım, sen de bayağı demek ki yaş senin de kemale erip ilerliyorsun maşallah. Peki, güzel güzel. Allah sağlık afiyet versin. NATO zirvesine çok az bir zaman kaldı. Başkentin taksileri de hazırlıklara artık dahil oldu biliyorsunuz. Taksi şoförleri hem başkentin misafirperverliğini hem de şıklığını gösterecek şekilde hazırlandı. Misafirlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek için şoförlere İngilizce eğitimler bile verildi.
6: Hazırlıklarımızı tamamladık. Şoför arkadaşlarımıza kılık kıyafetleri konusunda İngilizce kursları verdik. Küçük cümleler. Yabancı misafirlerimizi nasıl karşılayacaklar? 166 taksimizle hizmet vereceğiz.
7: Konuk misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret göstereceğiz. Giyimimiz bizim bir gelenek. Sakal tıraşı, üst başımız bizim bir gelenektir. Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz Esenboğa Havalimanı'nda. İnşallah NATO zirvesi ülkemiz için hayırlı olur. Hoş geldiler, sefa geldiler diyorum.
5: Suç örgütüne, adı tam olarak o, İmamoğlu suç örgütüne yönelik iddianamede örgüt yöneticisi olarak geçen, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlanan Medya AŞ'nin eski yöneticisi Murat Ongun'un oturduğu lüks villanın kirası dahil hiçbir soruya cevap verememesi, iftira attığı binlerce anında yalanlaması Ekrem İmamoğlu ve suç ortaklarını rahatsız etmişe benziyor. Mahkemede dün yine taşkınlığa soyundu Ekrem İmamoğlu ve salondan çıkartıldı değerli dinleyiciler. Mahkemenin İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebine olumsuz cevap vermesi üzerine CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile Suat Özçağdaş salonda taşkınlık yapan isimdi. CHP'li Özçağdaş'ın taşkınlıkları üzerine salondan çıkarılmasını isteyen mahkeme başkanı, "Burada soytarılık yapamazsınız," dedi. Provokatörlere haddini bildirdi ve duruşmaya ara verdi. Avukat Hadi Dündar, İmamoğlu hakkındaki ciddi suçlamalara cevap veremediği için duruşmayı sabote ediyor diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, 3 villayı nasıl 15 milyon liraya satın aldığı, niçin belediyeden ihale alan firmalara kendi şirketi için para talep ettiği, hafriyattan ileri gelen kamu zararının açıklaması gibi iddialara cevap vermesi gerekiyordu. O öyle düşünmedi ama mahkeme heyetiyle tartıştı, davayı yine sulandırmaya çalıştı. İddiaların tümünü reddediyorum, bunlara muhatap olmaktan dolayı ben hicap ediyorum, bu nasıl yargılama böyle gibi benzeri cümleler kurdu dün ve bugün. Önceki duruşmalarda da yaklaşık olarak öyleydi. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul'u sırtladı. Günde ortalama 240 bine yakın araç geçiyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Hizmete açılışının üzerinden tam 38 yıl geçti sevgili dinleyiciler. Dile kolay, sanki dün gibi zikredilen zaman dilimi. 38 yıl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün İstanbul'un trafik yükünü sırtladığına dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, İstanbul deyince kentte 4000 merkezde Kur'an öğretilecek. 4-6 yaş, 7-22 yaş olarak iki ana kategoride düzenlenecek kurslarda yaş gruplarına göre çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 4000'i aşkın merkezde verilecek kurslarda sosyal ve kültürel aktivitelerin de gerçekleştirilmesi bekleniyor. İstanbul'da 4000 merkezde Kur'an-ı Kerim öğretilecek. Uygun olanlar çocuklarını bu yönde, bu istikamette lütfen yönlendirsinler. Severek ama, severek ve sevdirerek onun faidesini zamanla çok görecekler. Bizi yönlendiren anne ve babalarımızdan Allah razı olsun. Biz de evlatlarımıza aynı şey yapmaya çabaladık. Eminim siz de aynı şeyi kendi evlatlarınız için layık görürsünüz. Hem beşeri eğitimden nasibimizi alacağız, fenli ilmi Çin'de de olsa alacağız, kullanacağız, ayağa kalkacağız. Hem de milli manevi eğitimi sonuna kadar alacağız, savrulmamak için. Yoksa adamı savururlar. AK Parti tarafından hazırlanan öğrenci affına ilişkin düzenleme meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamaya göre daha önceki afflardan yararlanmayan öğrenciler düzenlemeden yararlanacak. Öğrencilerin 4 ay içinde başvurması gerekiyor.
8: Tek bir kriter var. Daha evvelki afflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Onlar için de, onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler. Bazı öğrencilerimiz uygulamalı eğitim ve internlük sürecini tamamlayamadan ilişkilerinin kesilmesi ortaya çıkıyor. Bu öğrencilerimiz için ayrı bir düzenleme yapıyoruz. Ve teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlük sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir madde ile bir af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz, daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini.
5: Şehit halasının izinden gidecek olan Gülşah'ın hikayesini şimdi lütfen dinleyin. Siz tabii son derece hüsnü niyetlisiniz. Zaman da geçti üzerinden, bazı ayrıntıları unutuyorsunuz, unutuyoruz. İyi niyet sahibi bir milletiz evvelallah. Lakin iyi niyeti arka arkaya eklediğinizde bu iyi niyetin ötesine bir yere geçebilir. Akılla ilgili sorguya neden olabilir. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşı'nda hainlerin attığı ikinci bombayla şehit olmuştu Gülşah. Onun ismi ve vatan sevgisi şimdi yeğeninde yaşıyor. 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekatta görevliydi. İhanet gecesi özel harekatın bombalandığını duyunca izinli olmasına rağmen hemen görev yerine koştu. FETÖ'cü hainlerin attığı ikinci bomba Gülşah ve kahraman arkadaşlarını orada şehit etti. Acılarını ilk günkü gibi yaşayan Güler ailesi, kahraman kızlarının adını yaşatmak için şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen torunlarına Gülşah adını verdi. Halasının ismini taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen 10 yaşındaki Gülşah da çok kararlı. Halam gibi polis olup onun üniformasını giyeceğim ve onun yolundan gideceğim diyor. Bizde Gülşahlar bitmez. Bizde Ayşeler, Fatmalar bitmez. Evelallah bunu afaki bir nutuk olarak algılamayın. Bizde Ahmetler, Mehmetler, Mustafalar bitmez. Bu yolda vatanın müdafası için ve ayakta kalabilmesi için milyonlarcası bu görevi seve seve ifa eder ve emaneti de teslim eder. İşte aramızdaki büyük fark o. Savrulmamış milyonları var Türkiye'nin. Bir ufak işaretle, emirle sokaklara çıkabilecek milyonları var Türkiye'nin. Bu da ancak vatan sevgisi imandandır, aşkıyla olur. Başka bir şeyle de izahı mümkün değil. Canımız değil, vatanımızı düşündük biz diyor. O gece Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin açtığı ateşte gazi olan Cebrail Öngüç destansı direniş anlatıyor. Biz o gece vatanı ve çocuklarımızın geleceğini de savunduk. Kurşun ayağımı parçaladı ama ben acıyı değil de vatanı düşünüyordum dedi. Darbecilere vurduğumuz tokat asırlar geçse de unutulmayacak diye ekledi. O yüzden diyorum ısrarla size, unutmayın ne yaşatıldığını, neye maruz bırakıldığınızı, ne olarak algılandığınızı lütfen ve istirham edin. ediyorum. Unutmayın efendim. 15 Temmuz 2016 gecesinde Tuzla'daki Orhanlı gişeleri ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda biri polis, 6 kişi şehit olmuştu. 42 kişi yaralanmıştı. Bölgedeki olaylar nedeniyle 187 sanık hakkında da dava açılmıştı. Bir yandan da yargılamalar geride baktığımız o süre içerisinde devam etti. Tam 10 yıldır devam etti. Kriptoları falan saymıyorum. Bir acayip müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Yunanistan, İngiltere başta olmak üzere dosya dosya talebinde bulunduğumuz ve iadeleri gerçekleşmeyen FETÖ'cüler ve onları muhafaza edenleri söylemiyorum. Ama içerideki durumu anlatmak açısından söylüyorum. Burada hala varlıklarına devam eden gizli kapaklı kriptolar mevcut. İşin her kısmında, her kesiminde onlara denk gelmek mümkündür. Hüsnü niyeti abartmayın. Normal olalım. Adaletli, normal ama ihaneti de unutmayan bir kıvamda olalım. Mesele o. Peki, Konya'dan selamlar diyor Hasan Can. Babam ve kardeşimle birlikte işe gidiyoruz, inşaata gidiyoruz. Tüm Aksakillilere selamlar ve sizi dinliyoruz diyor. Konya'ya biz de gönülden sevgiler gönderelim. Ben market işletiyorum diyor Ahmet Bey. Sabah muhakkak sizi dinliyorum. Ara sıra diğer yayınları da dinliyorum. Bir müşterim geldi. Ya ben de hep Radyo 7'yi dinlerim dedi bana diyor. Radyo 7 her yerde Ahmet Bey. Evelallah sizin müşterilerinizden de vardır. Sizin dinlediğiniz radyolar içerisinde de bir numaradadır. Her yayını, her saati de evvelallah dinleyebilirsiniz. Radyo 7 sizi hak ettiğiniz değerle karşılar ve size en iyi olanını sunmaya çabalar. Sizi utandıracak şeyler söylemez. Sizi rahatsız edecek, sizi tahkir edecek, sizi yok farz edecek şeyler söylemez. Söylemesine de müsaade etmez. Çünkü Radyo 7 tıpkı sizin gibi, sizdendir. Efendim Volkan Bey'e çok teşekkürler. Bizi Avusturya'dan takip ediyor. Gelir kapısı oldu bu geri dönüşüm meselesi. Ben postacıyım. Kendim de günlük toplayanları rahatlıkla görüyorum. Çok güzel bir şey bu ama ve geç kalınmış da bir şey diye ekliyor değerli dinleyiciler. Fukarım sen tabiatla bayağı iç içesin. Görüyorum o ne yuvası o? Leylek yuvası. Şu anda canlı olarak leylek yuvası görüntüsünü takip ediyor. Bir yandan da İsviçre, Alceria, Cezayir mücadelesini takip ediyoruz ve size aktarıyoruz. 2-0'lık İsviçre üstünlüğü devam ediyor. 90+1 oynanıyor. +6 dakika eklendi mücadelede. 2-0'lık sonuçta herhangi bir değişim yok. Almanya'da Mehmet Bey bizi dinliyor. Ona da teşekkürler. Malatya'da bizi dinleyen dostumuza sevgiler gönderelim. Asgari ücretlinin durumu da lütfen revize edilsin. Emekli maaşları revize edilirken bugün buna dair son veri açıklanacakken lütfen asgari ücret de göz önünde bulundurulsun diyor. Bence de öyle. Yani memurun ve memur emeklisinin, emeklinin ve çalışanların halleri göz önünde tutulurken asgari ücretlinin de hali göz önünde tutulsun. Çarşının, pazarın haline karşı onun da muhafazası sağlansın. Zira bir enflasyon silindiri var. Onu gayet net görüyoruz. Bu arada Haziran ayı enflasyon rakamı bugün açıklanacak. Saat 10-10.30 civarında bu duyurunun yapılması bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamları da netleşecek değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini gördü diye bir haber var. Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe konuşuyor. 7-8 Temmuz'daki NATO toplantısının tarihi önemde olduğunu söylüyor Kempe. Küresel bir meydan okuma döneminden geçiyoruz. Türkiye askeri güç bakımından Amerika Başkanı Trump'ın diğer ordularda görmek isteyeceği türden bir kapasiteye sahip. Ankara'da coğrafi konumunu artık daha kilit roller için kullanıyor dedi. Amerika Başkanı Trump'ın dostum Erdoğan için geliyorum mesajını da değerlendiren Kempe, Trump'ın Türkiye'nin stratejik önemini gördüğünü, ilişkiyi derinleştirdiğini düşünüyorum. Zirvenin Türkiye-Amerika kısmı gayet iyi sonuçlanacaktır. Jet motoruyla ilgili anlaşma olacağını tahmin ediyorum. Trump yönetimi F-35'lerle ilgili anlaşmayı yenilemek için de bir yol bulmaya çalışıyor dedi. Yaptığı açıklamada Kempe, NATO üyeliğinin genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü ve Japonya'nın, Avustralya'nın hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin de neden NATO'da olmasın cümlesiyle de dikkat çekiyor.
9: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
11: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg, metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
12: Burası Radyo 7.
13: Radyo 7.
14: Reklam.
15: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Reklam. Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla Amerika, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu ve son 32 turunda 12 grupta ilk 2 sırayı yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi 3. kontenjandan da 8 takım mücadele edecek. Bugün oynanan sabah erken saatte diyelim, Türkiye saatiyle 2'de oynanan maçta Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 ile geçti. İsviçre şu anda uzatma dakikalarında 90+5. Hatta 6 oynanıyor. 2-0 önde Cezayir karşısında. Hatta şu anda da bir hata var ama kaleciyle sonlandı. İsviçre'nin hata hala 2-0. Ancak maç mücadele devam ediyor. Avustralya-Mısır karşılaşması bu akşam saat 21'de Dallas Stadında oynanacak. Bunu da futbol severlerin dikkatine sunalım. FIFA Dünya Kupası'nda birçok ülkeden taraftar Filistin'e destek veriyor. Kupada özellikle maçlar esnasında meydanlarda ve statlarda Filistin bayrakları açılıyor ve özgürlük yanlısı soykırım karşıtı gösteriler düzenleniyor. Her yerde destek programları var. Los Angeles'ta Bosna-Hersek ile İsviçre arasında oynanan maçta da taraftarlar Filistin bayrağı dalgalandırdı. Bosna taraftarları Saraybosna'dan Filistin'e destek diye pankart açtı. Özgürlük çağrısı yine son derece güzel. Dünya Kupası sırasında Filistin'e desteğini gösteren Fransız taraftarlar ülkelerinin Senegal'i 3-1 mağlup ettiği grup maçında statta Filistin bayrağı açtı. Mısır-İran maçının oynandığı Seattle stadı çevresinde özgürlük heykeli şeklinde kostüm giyen bir kadın Filistin ve Lübnan bayraklarıyla iki ülke için özgürlük çağrısında bulundu. Özgür Filistin'e kadar bu mücadele her platformda devam edecek. Sadece Dünya Kupası'nda falan da değil. Matadorlar hata yapmadı. Sevgili dinleyiciler, 3-0'la geçmeyi bildi. FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya ile karşı karşıya geldi. 3-0 son derece net bir sonuç. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 16'daki rakibi ise Belçika oldu. ABD Dünya Kupası'nda 16 mücadelesi içerisinde Belçika ile kapışacak. Şimdi gelelim diğer haberlere. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna-Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A yıldızlı ekip bu sonuçla 5'te 5 yaptı. C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Bosna-Hersek ise 3. mağlubiyetini aldı. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Evelallah onlarla da başa baş mücadele edeceğiz ve niyetimiz onları da alt etmek. Kırkpınar heyecanı bugün başlıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne'de minik boy müsabakalarıyla başlayacak. Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyonda 40'ı baş pehlivan olmak üzere 840 sporcu baş dahil 14 farklı kategoride kürsü mücadelesi verecek. İlk gün güreş ağası Ufuk Özünlü için karşılama töreni var. Pehlivanlar mezarlığı ziyaret edecek, mevlid okutulacak. Resmi açılışa geçen yıl baş pehlivan Orhan Okullu'nun göndere bayrak çekmesinin ardından da geçit töreni düzenlenecek ve ardından da müsabakalara geçilmiş olacak. Tekrar futbola dönelim. Kulüplerimizden biraz bahsedelim. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı ve yaklaşık 9 günlük Topuk Yaylası tesislerindeki kamptan sonra dün sabah Düzce'deki son antrenmanını yaptı ve bu idmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamladı. İkinci etap çalışmaları 5 Temmuz'dan itibaren Avusturya'da devam edecek. Sarı lacivertler burada hazırlık mücadeleleri maçları da oynayacak ve onları da yakından takip etme şansımız olacak. Fenerbahçe 30 yaşındaki Gineli forvet için Dortmund'a yeni bir teklif sundu. Gisari'den bahsediyoruz. Vedat Muriç, Fener'in yeni transferi. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrasında forvet transferine hız verdi. Sarı lacivertli takım Dortmund'la yeniden görüşüyor. Bundesliga ekibine 32 milyon avro seviyesinde yeni bir teklif sundu. Bu hamle sonrasında bu transferde rotanın olumluya döndüğü dile getiriliyor. 32 milyon avro. 30 yaşındaki Gineli forvet için değerli dinleyiciler. Bir iddiada Galatasaray'dan var. Galatasaray Juventus'un dünya ünlü orta sahası için Turam için sefer düzenliyor adeta. Toto Mercato Galatasaray'ın Serie A deviyle temasta olduğunu, 25 yaşındaki orta sahayı almak istediğini yazdı. Değeri 38 milyon avro olan 1.92 boyundaki Fransız yıldızı için Galatasaray'ın çok ısrarcı olduğu yazılıyor.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. Kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mali piyasalardaki son durumla yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 46.79 bandında olduğunu söyleyelim. Dolar 46.79'da, avro ise 53.62'de. Avro 53.62. İngiliz sterlini 62.62 seviyesinde. 62.62'de. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün artı 104 puanı daha ekledi ve günü 14.455'te tamamladı. 14.455'te. Şimdi altından bahsedelim. Gram altının serbest piyasadaki satış değeri 6.353. lira. Minimum tabii. 6.353 lira. Çeyrek altının satış değeri 10.372 lira. 10.372. Yarım altının satış değeri Türk lirası karşılığı 20.700 lira. 20.700. Peki at altının satışı 42.345 lira seviyesinde. Tam altının satışı ise 41.271 lira. Gümüşün gramı 93.96 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı ise 72 dolar 49 sent civarı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Birkaç gündür altında yeniden yukarı yönlü hareket var gibi altın ve para piyasaları uzmanı Gürkan Güven değerlendirmeyi yapıyor. 43 yıllık deneyimini dile getirdikten sonra bu yaşanan düşüş diyor Gürkan Güven. Beklenmedik bir durum, büyük zararla karşılaşan yatırımcılar var diyor. Altının yıl sonunda yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değil, ancak rekorlar kırabileceğini de düşünüyorum diyor Gürkan Güven. Dinleyin.
8: Altın piyasasını ne bekliyor? Bu düşür bir kere beklenmiyordu bu kadar düşmesi. O 8100 de anormal bir yükselişti. İnsanları şaşırtan bir şey oldu. Çok kayıpta olan insanlar var. Benim bir müşterim mesela o günde evini satmıştı. Şu anda 650 bin lira zararı var. Ama yıl sonunda, yılbaşına yakın yine normal hedeflerini tutacağı, altında işte 9-9500 lira civarında seyredeceği aşikar görünüyor. İşlere sorarsanız işler çok böyle önceki yıllar gibi değil. Harman dediğimiz şu anda buğday biçiliyor, şey yapıyor. Düğüncü devleti müşterilerimiz maalesef yok. Eski düğüncü müşterilerimiz yok. Gençler de, bakıyorum genç kızlar da o kadar eskisi gibi ağır basmıyor doğrusu. 43 yıldır bu işin içindeyim ben. Buna rağmen şikayetçi misin dersen abi, şikayetçiyim gerçekten. İşler biraz sakin.
7: Herkes şikayetçi, kuyumcu esnafı da bu durumdan şikayetçi. Depozito yönetim sisteminin 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde devreye girmesiyle beraber ilk gün 1,5 milyondan fazla içecek ambalajı iade edildi. Bir günde 1,5 milyondan fazla içecek ambalajı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sisteme vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi, uygulamanın çevreye ve geri dönüşüme önemli katkılar sunacağını kaydetti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı kurum. Siz attınız, doğa kazandı, milletimiz doğayı çok sevdi ifadelerini kullandı. Sistemin verilerine göre 1 Temmuz'da doğa dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649.244. Gün boyunca doğa logolu 1.547.850 cam, PET ve alüminyum içecek içeren ambalajlı iade makinelerine bırakıldı. Toplanan ambalajların geri dönüşüm sürecine dahil edileceğini söyleyen bakan kurum, her iadenin daha temiz bir çevreyle sürdürülebilir gelecek için değer taşıdığını kaydediyor. Depozito yönetim sistemi Türkiye genelinde ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgiyle karşılandı. Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları da iade makinelerine getirenler ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli kazanıyor. Ambalaj başına 1 lira. Toplanan tutarlar e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakde de çevrilebiliyor. İstanbul'da bazı iade noktalarında makineler önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar hem çevreye katkı sağlamak hem de küçük de olsa gelir elde etmek için şişe ve kutuları cihazlara teslim etti. Sistemin yaygınlaşmasıyla beraber iade noktalarının ve makinelerinin sayısının da artırılması bekleniyor. İlk gün tam 1,5 milyon ambalaj toplandı. Vatandaş büyük ilgi gösteriyor ama dijital sistemin error verdiği ve devre dışında zaman zaman da kaldığı görülüyor. Belki bu ilk günün yoğunluğu sebebiyledir. Bize dostlarımızın, dinleyicilerimizin bu yönde ulaştırdığı mesajlar da var. 0507-977-0101 örneğin oradan gelen mesajlardan bahsediyorum. Efendim Türkiye gemi siparişlerinde ilk 10'da bir ülke. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'de 85 faal tersane bulunduğunu söylüyor ve gemi siparişinde dünyada 7, tonajda 10. sırada bulunuyoruz. Mega yat limanında ve imalatında da dünyada 2. sıradayız diye de ekliyor. Türkiye'nin parladığı alanlardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin 5.'si İstanbul'da yapılıyor. Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yılında denizcilik sektörünün geleceği Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde ele alındı.
0: Denizciliğin küresel ekonominin ve tedarik zincirlerinin vazgeçilmez ana taşıyıcı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Coğrafi ve jeostratejik üstünlük küresel ticarette Türkiye'siz koridor düşünülemeyeceğini her fırsatta ortaya koymaktadır. Ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istiyoruz ve bu yolda gayret ediyoruz.
7: Efendim adını İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan ve Boğaz'ın ikinci gerdanlığı olarak da bilinen köprünün açılışının üzerinden tam 38 yıl geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bahsediyorum. Sizde de aynı hissiyat oluştu mu bilmiyorum. Daha dün gibi dediğimiz hadisenin üzerinden 38 yıl geçti ve 38 yılda 2.3 milyar araç tarafından kullanıldı. Bakan Uraloğlu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde günlük ortalama 240 bine yakın aracın geçiş yaptığını, açıldığı günden bu yana 2 milyar 288 milyon aracın geçişinin olduğunu söylüyor. Günlük 240 bine yakın araç ve 38 yılda da 2.3 milyar aracın geçişi. Düşününüz efendim sirkülasyonu, hareketi ve tabii ki ödemesini. İşin ödeme kısmı da var. Ondan da bir haber değiliz doğrusu. Peki devam ediyoruz. Bugün emek ve 38 yılda da

23.500 lira civarında olacağı söyleniyor. Gündemde olan bu. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranlarının %18'e yaklaşması, 20 bin lira olan en düşük SSK ve Bağkur emeklisi aylığının yaklaşık 23.500 lira bandına yükselmesi bekleniyor. Ancak bunun için yasal düzenleme lazım. Yasal düzenlemesi için de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hazırlanacak düzenlemeyle kök maaşı belirlenecek yeni taban aylığının altında kalan emeklilerin maaş farkları hazineden karşılanacak. Memur ve memur emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam toplu sözleşme artışıyla enflasyon farkının birleşmesiyle belirlenecek. Haziran enflasyonunun %0.85 gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yaklaşık %13.36, enflasyonun %1 olması durumunda %13.53 olması bekleniyor. Merkez Bankası beklentisi olan %1.36 senaryosunda ise bu oran %13.94 seviyesinde. Bu durumda aile yardımı da dahil olmak üzere 61.890 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık 70 bin lira bandına, 27.772 lira seviyesindeki en düşük memur emeklisi ise aylığı ise yaklaşık olarak 34.500 lira civarına çıkması bekleniyor. Zam oranları bugün netleşiyor. Sabah saatlerinde o son verinin ilan edilmesi bekleniyor. Bunlar enflasyon kaybı aslında. Yani hayatın yükü karşısında gelirin gerilemesi hadisesi. İzahı böyle yapalım. Refah payını ümit etmek istiyoruz. Bir ekstrem durum ortaya çıksın ve refah payı çalışanlar için, emekliler için, sosyal sigortalar, SGK emeklileri, Bağkur emeklileri, memur emeklileri için mümkün olsun ve yaşanabilir seviyeye çıkartılsın. Bu jesti, bu halkın düşündüğünü, hak ettiğini düşünüyorum. Hak ettiğini. Evet, tam kelime böyle. Gençlere ücretsiz konaklama fırsatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yaz tatili hediyesi, 18-30 yaşındakiler otel konforundaki tüm Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz olarak konaklayabilecek. 5 güne kadar 18-30 yaş arasında bir yerdeyseniz, eğer öğrenciyseniz ve bu yaş grubundaki gençler ücretsiz müze kart da alabilecek. Bana kalırsa kaçırmamak lazım. O gençken yapılacaklar listesi ilerleyen yıllarda sorumluluklar nedeniyle maalesef hem en aşağılara itiliyor, atılıyor ve bir türlü onlara sıra gelmiyor. Gelsin. Efendim, şimdi bir tatil planı yapıyorsunuz. Haklısınız. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla, bunu da hak ettiniz en nihayetinde. Planınızı köyünüze doğru yaptınız. Ne bileyim, istirahatinizi planlıyorsunuz. Ama haberiniz olsun, geride bıraktıklarınız bazılarının gözünde olabilir. Şeytanın bile aklına gelmez cinsinden bazı planlar yapanlar var. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline gidenler kısa veya uzun süreliğine malum evlerini boşaltıyor. Evlerinde kimse yok ve bu durumu fırsat bilen hırsızlar akla gelmedik yöntemlere başvuruyor. O yöntemlerden biri paspasın altına kurabiye koymak, diğeri ise kapıyı etiketleme yöntemi. Hırsızlar sürekli taktik geliştiriyor. Bunlardan biri ev sahibinin sürekli evde olup olmadığını belirlemek için paspasın altına kurabiye koymak. Diğeri ise kapıya küçük bir etiket yapıştırmak. Birkaç gün sonra gelip etiketin yırtılmamış olduğunu ya da kurabiyenin ezilmemiş olduğunu gören hırsızlar hemen harekete geçiyor. Peki onlara karşı nasıl önlem almak lazım? Çözümü uzmanlar şöyle anlatıyor. Apartmandan, siteden, komşunuzdan, akrabanız ya da arkadaşınızdan iki günde biri gelip evinizi kontrol etsin. Paspasınızın altına şöyle bir baksın. Kapıyı, etrafı kolaşan etsin. Kapıda bir etiket gördüğünde hemen o etiketi o kapıdan alsın, çıkarsın, hatta yok etsin. Afiş ve ilanlara dikkat etmek gerekiyor. Hırsızlık yöntemlerinden biri de evlerin girişine ilan ya da afiş bırakmak. Ertesi gün gelip kontrol ediliyor. Eğer kapıda o ilanlar duruyorsa, o magnetler, kapıya yapışan reklamlar var ya, onlar eğer orada duruyorsa evde kimsenin olmadığını anlıyor ve eve giriyorlar diyor Yüksel Aytuğ, deneyimli gazeteci ve tavsiyelerde bulunuyor. Hırsızların etiket yöntemine karşı herkes dikkat etsin. İş güvenliği A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından Doktor Umut Elbir'in tavsiyeleri. Maalesef hırsızlar da sürekli taktik geliştiriyor. Hırsızların en son öğrendiğimiz yöntemi, ev sahibinin sürekli evde olmadığını netleştirmek için kapının açılan kısmına küçük bir etiket yapıştırmak. Birkaç gün sonra gelip etiketin yırtılmamış olduğunu gördüklerinde eve girmek için cesaret elde etmiş oluyorlar. Peki buna karşı nasıl bir önlem alınacak? Çözümü yine Doktor Elbir anlatıyor. Apartmandan, siteden tanıdığınız biri olabilir, akrabanız ya da arkadaşınız da olabilir.

0: En azından iki günde bir kapınızı, paspasınızın altını kontrol edin ve bu tip bir yapışkan gördüğünüzde hemen kopartın. Hırsızlar eve birilerinin gelip gittiğini düşünecekler. Paspası kontrol etmelerinin sebebi ise hırsızların eve giren olup olmadığını netleştirmek için paspasın altına kurabiye koyma taktiğinin kullanılması diyor. Apartmanların kapılarının kilitli olması ya da sitelerin güvenlikli olması ehemmiyet kazanıyor. Şifreli barkodlu geçişlerin olması ehemmiyet kazanıyor. İçeriye girdikten sonra az mı cezmi kasteyleyen, buna tamamen konsantre olan hırsızı tutmak gerçekten çok kolay değil. Hele hele tekil dairelerin olduğu, kısa aralıklarla birbirlerini gören dairelerin olduğu yerlerde kapı dürbününü kapatarak ya da yüzlerini ve kıyafetlerini değiştirerek, baştan aşağı örterek örneğin yaptıkları işler var. Buna iş derken ünlemle beraber söylüyorum. Aman efendim, bunlara da dikkat edelim. Şüpheli garip tiplere denk geldiğinizde de hemen müdahale edelim ya da polisi arayalım. Zira sonrasında üzülmek işten bile değil. Türk dünyasında ilk kez sivil toplum kuruluşlarını aynı dijital ekosistemde buluşturan bir uygulama hayata geçirildi. Türk dünyası sivil toplum destek sistemiyle ortak hafıza ve proje üreten güçlü bir sivil toplum ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.
1: İnşallah orta vadede 5000'e yakın Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki sivil toplum kuruluşlarımızı bu dijital mecrada bir araya getireceğiz.
2: Biz bunu 8 devlette geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani toplamda 10.000 sivil toplum kuruluşunun tek bir çatı altında birleştiği, ortak günlük haberlerini takip edebildiği bir platform olacak.
1: Bugün bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah orta vadede 5000'e yakın Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki sivil toplum kuruluşlarımızı bu dijital mecrada bir araya getireceğiz. Sorunlarımızı, çözümlerimizi ortak bir çatıda, ortak bir ülkeye taşıyacağız.
2: Amacımız Türk dünyasını dilde fikirde olduğu gibi dijital alanda da buluşturmak.
0: Ahmet Bey bizi nereden, Kocaeli'den dinliyor? Valla ben bir şey anlamıyorum. Asgari ücret yılda bir kez düzenleniyor. Diğer alışveriş ürünlerine, tüketim malzemelerine, temel gıda malzemelerine her an, her dakika zam geliyor. Burada bir garabet yok mu diye soruyor Ahmet Bey. Olmaz olur mu efendim? Garabetin hası var, paşası var. Adem Beşir bizi Sudan'dan dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim. Hayırlı cumalar diyorum demiş. Konya'ya da selamlarımı iletin lütfen. Zafer Armuç'a da selamlar diyor. Peki, iletmiş olduk. Şerif Peynirci, çok teşekkürler. İzmir'de doğa makinelerinin sık sık boşaltılması önemli. Bu geri dönüşüm makinelerinden bahsediliyor. İade depozito makinelerinden. Bunların belli ki çok sıklıkla kullanıldığı anlaşılıyor. Acaba belediyenin beceriksizliği ne zaman biter? İETT otobüslerini her sabah yollarda döküle döküle toplandığını görüyoruz. Yazık, koskoca bir şehir adeta dökülüyor diyor İstanbul'dan Erdal Bey gönderdiği mesajında. Halil Bey'e de çok teşekkürler. Az evvel Haziran ayı enflasyonundan bahsettiniz, bekleniyor dediniz. Emekli maaşları belli olacak dediniz. Ama inanın, zaten fırsatçılar bazen bu küçük esnaf kılığında da karşımıza çıkabiliyor. Bazen organize olmuş büyük şirketlerle de olabiliyor. Zaten zam yaptılar. Her sabah aldığım börekçi 25'e aldım, bu kez 30'dan aldım. Simiti, böreği, kurabiyeyi, poğaçayı açmayı, her şeyi zamlandırıyorlar. Her şeyi takip ediyorlar. Muhtemel zam daha cebe girmeden cepten zaten gidiyor diyor İstanbul'da Beylikdüzü'nden Halil Bey. Efendim yanlış mı diyor? Eksik mi diyor? İnanın haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Günaydın Radyo 7'ye diyor. Çok rica ediyorum, kedilerin ve mamaların yakasını bırakın. Efendim bizim mamayla falan derdimiz yok. Gerçekten yok. Yani sadece hırsızların paspasın altına kurabiye koyduklarını, kapının üstüne reklam magneti bıraktıklarını, sonra kontrol ettiklerini, bunların yerinde duruyorsa evin boş olduğunu anladıklarını vesaire anlatan haberde ismi geçmişti mamalar. Yoksa hayvanların beslenmesiyle ne derdimiz olabilir? İstanbul'da Serdar Bey, Serdar Daştan Bey bizi dinliyor. Hatay'da Salih Bayar bizi takip ediyor. Antalya'da Selman Bey var, sağ olun. Kemal Bey, televizyonda söyleyeceklerini böyle yanlış bir şey söylememek için çok dikkatli söylüyor. Ben sanki bir robot dinliyormuş hissine kapılıyorum diyor. Peki, NATO'yu konuştu, soru istemedi Kemal Kılıçdaroğlu dün düzenlediği basın toplantısında. İç politikaya değinmedi, gazetecilerden de soru almadı. Açıklama yaptıktan sonra da olaydan, bölgeden ayrıldı, olay bölgesinden ayrıldı. Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesiyle alakalı konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle dedi, Türkiye NATO üyesidir ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye masadadır ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajı vermeliyiz dedi. Önemli bir toplantı. Hiç şüphesiz öyle. Türkiye'nin temsil edeceği ve önemli bir ev sahipliğini ortaya koyacağı, Türkiye'ye dair bazı açılımların da yapılacağı, bazı baskıların ya da sınırlamaların kaldırılacağı, anlaşmaların yapılmasının muhtemel olduğu bir zirve. 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü Türkiye'de, Ankara'da olacak. Tam 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 davetli ülke başta olmak üzere 41 ülkeden 52 dünya liderinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Büyük bir organizasyon yani. Yalnızca diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama, hazırlık ve koordinasyon içerisinde yapılmak zorunda. Standartlar neyse, uluslararası güvenlik standartları neyse onları yapmakla yükümlüyüz dedi. Yaptıklarımız da aynen böyledir dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. NATO Liderler Zirvesi için alınan önlemleri sizin için özetledi.
3: Dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. An itibariyle bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Bunun için alınan tedbirler, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kongrezyum başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır. O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Aldığımız tedbirlerin hiçbiri vatandaşımızın günlük hayatını zorlaştırma amaçlı veya keyfi değildir. Her uygulama uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği bünyesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Zirve kapsamında havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
0: Ankara'da bizi dinliyor Behlül Çetintaş. Ben bütün gün trafikteyim. Havaalanı ve şehir içinde gidip geliyorum. NATO sağ olsun. Vallahi Ankara çiçek gibi oldu diyor. 7 yılda görülemeyen hizmet 2 haftada görülüverdi diye de ekliyor. Ankara'yı yaşayanlar, şartlarını bilenler bize özetle mesajlarını ulaştırıyor. Urfa'da İbrahim Bey bizi dinliyor. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar diyelim size de. Her gün evelallah erkenden seraya geçiyoruz. İşimiz bu. Ve sizi dinliyoruz diyor. Antalya'dan, Elmalı'dan selamlar. Gülistan Hanım, Allah size kolaylık versin. Hava sıcak, seranın ortamı da, sorumlulukları da ağırdır, sıcaktır. İyi bilirim. Helal lokma sizinkisi. Hayrını görün, bol bol nasip olsun. Erkan Akkurt'a ve aleyküm selam ve hayırlı cumalar diyelim. İlk defa yazıyorum. Uzun zamandır dinliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Hakikaten dobra dobra net bir yayın ve doğrular üzerine bir yayın sizinkisi demiş. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Bundan rahatsız olanlar var ama Erkan Bey. aman çok da önemli değil. Devam ediyoruz. Kadir Balcı bizi dinliyor. Ona da sevgiler. Kocaeli'den Ahmet Bey, Ahmet Piştofoğlu o da dinliyor. Sağ olsun, bir mesaj daha okuyalım. Ardından da devam edelim. Ankara'da İlyas Bey bizi dinliyor. Sevgiler ve selamlar. Efendim, Çelik Kubbe. Siber koruma, ileri teknolojiyle donatılan Ayyıldız Müşterek Karargahı dünyanın en büyük askeri üslerinden biri artık. Stratejik merkez Türkiye yüzyılında Mehmetçiğin harekat kabiliyetini de en ileri seviyeye taşıyacak. Ayyıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, karargahın akıllı bina konsepti ve ileri teknolojik altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edildiğini söyledi. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ayyıldız Müşterek Karargahı, siber güvenlikten balistik korumaya, KPRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden, ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Karargah, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde de konuklarını ağırlayacak. Yerleşkenin Türk bayrağından ilham alınarak hazırlanan bir görüntüsü var. Sözcü Tuğamiral Aktürk, Ayyıldız Karargahı ile Bakanlık, Genelkurmay, Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin bir araya getirilmesinin müşterek harekat anlayışının güçlenmesi anlamına geldiğini söylüyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni güç ünsünün, güç üssünün önemine değiniyor.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalar.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %47'yi gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.34. %47'nin özetini ise aynen şöyle yapalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunlaşan trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerle Haliç Köprüsü Alacaoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray bölümünü ise yoğun trafik içinde zikredelim ama bu kadar değil. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım, TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kısım, yine TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar da yoğun trafik devam ediyor. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basır Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da trafikte yoğun akıcı seyir var. Demedi demeyin.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Bize erkenden başlayan yayınımıza arkadaşlık eden, yoldaşlık eden dostlarımızın, dinleyicilerimizin her birine çok teşekkür edelim. Adem Özdemir mesela Instagram'dan hayırlı cumalar, ben de buradayım diye yazmış. Sabiha Bozdağ ablamıza Gaziantep'e çok teşekkürler. Çok nitelikli bir yayını sizinkisi diye yazmış. Çok sağ olun efendim. Yusuf Bey Bursa'dan takip ediyor. Kardeşim Mustafa, amcam Mehmet Karalı ile beraber dinliyoruz diyor. Sağolunuz efendim. Eyüp Güven abimize eksik olmayın. Selamlar. Harun Usta'ya Konya'dan selamlar. Hasoto'ya peki hayırlı işler. Nizamettin abimiz bizi Romanya'dan dinliyor. Ona da hayırlı cumalar ve selamlar diyelim. Songül Biçer'e sevgiler. Mustafa Çakar'a çok teşekkürler. Recep Özkaya orada olan ve yazan. Şakir Kaya dostumuza, abimize de çok teşekkürler ve hayırlı cumalar. Şimdi Ankara zamanı.
7: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
9: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
9: 3 Temmuz Cuma sabahındayız ve merakla seni dinliyoruz.
10: Öncelikle Başkan Erdoğan programıyla başlayalım. İstanbul'da çok bugün Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Haliç Kongre ve Kongre Merkezi'nde buluşma Cumhurbaşkanı'nın himayesinde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Türkiye'de tarım ekosisteminde yer alan 2500'ü aşkın sektör paydaşının katılması bekleniyor o zirveye. Ankara'da ise NATO zirvesine sayılı günler kaldı artık. Alarm durumu devam ediyor. Malum 7-8 Temmuz'da büyük buluşma var. Liderler gelecekler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zirve kapsamında 56 bin üzerinde personelin görev yapacağını açıkladı dün itibariyle. Ankara Valiliği de önlemlerine her geçen dakika yenilerini ekliyor. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca kent merkezine giremeyecek. Skuter ve motokuryelerde kısıtlama getirildiğini ifade edelim. Tabii dünyanın gözü de Ankara'da olacak. ABD Başkanı Trump'ın ziyaret detayları da artık netleşmeye başladı. Resmi ziyaretin 7 Temmuz kapsamında Ankara'ya gelmesini bekliyoruz Trump'ın. Külliye'de resmi törenle karşılanacak. Başkan Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Zirve öncesinde ikili görüşmede savunma sanayi, bölgesel gelişmeler, enerji gibi çok sayıda konunun masaya yatırılması beklentiler arasında. Trump'ın 1000 kişilik bir heyetten Ankara'ya geleceğini de hatırlatmakta yarar var. CHP'ye bakarsak hareketlilik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra dün kameraların karşısına geçmişti. NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. basın toplantısının soru almadan tamamlanmıştı. Gözler gün itibariyle Özgür Özel'de olacak. O da son hamle öncesinde şehir turlarına devam ediyor. Dün Sivas ve Çorum'daydı. Bugün Kastamonu'da olacak. Orman köylüleriyle buluşacak. Çavre'yi ziyareti görünüyor. Cuma namazını Nasrullah Kadı Camii'nde kılacak. Esnaf ziyareti ve yürüyüşünün ardından da Esertepe'de bir vatandaşın evini ziyaret etmesi programda görünüyor. Ve memur ve emeklinin gözü gün itibarıyla enflasyon rakamlarında. Oranlar bugün netleşecek. Buna göre de zam oranları netleşecek. Piyasalarda Haziran enflasyonunun %1 civarında olması beklentiler arasında. Bu rakam ışığında SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının %18 civarında olması öngörülüyor. Memur ve memur emeklisi için de tahmini zam oranı %13,5 bandında. Yine tahminlere göre en düşük işçi emeklisi aylığı 23.500 liraya çıkacak. Daha önce 20.000 liraydı. En düşük memur emeklisi maaşının ise 27.772 liradan 31.500 liraya çıkması bekleniyor. Memur maaşının ise 61.890 liradan en az 70.000 lira civarına çıkması bekleniyor. Ama son noktanın saat 10 civarında TÜİK verilerinin açıklanmasıyla konulacağını da ifade edelim. Ankara gündeminden son başlığımız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den olacak. Ankara'da yurt dışında görevlendirilecek olan öğretmenlerin oryantasyon programına iştirak edilecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
11: Halkbank. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Brent petrolün düşmesine rağmen 50 kuruşluk zam yapıldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 110 milyon dolarlık düşüş yaşandı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin arttı, işsizlik oranı %4,2'ye geriledi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Size nasıl ulaşabiliriz diye gönderilen mesajlar var. Bu aralarda zaman zaman kontrol de yapıyoruz. Kim nereden neler yazıyor ve talebi nedir, beklentisi nedir diye. Eğer Instagram kullanıyorsanız ki bence kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da yanıtlar veririz size. Unutmayın Mehmetcan Radyo 7'den ya da Radyo 7'nin bütün sosyal medya mecralarında X'de var, Instagram'da var, Facebook'ta var. Bize rahatlıkla ulaşabilir. Ya da 0507-977-0101'den yazabilirsiniz. Örneğin Türkiye'den haberdar olduk sayenizde diyen Gürsel Özçelik Manisa'dan bize ulaşmış. Gürsel abimize selamlar ve hayırlı cumalar. Malatya'da Ahmet Canberk bizi dinliyor. Uzun yol şoförüyüm ve Bingöl'e doğru ilerliyorum. Siz İstanbul trafiğini anlattığınız zaman vallahi ben buradan korkuyorum diyor. Allah sizin yolunuzu açık etsin. Ama gerçekten İstanbul'da işimiz iş. Yaz döneminde dahi öyle. Öyle diyeyim size. Küçücük bir alanda 20 milyon takribi. Hani resmi sayı 15 milyonun biraz üzerinde ama. 20 milyonu dillendiriyorum ve hemen herkesin araç talebi, beklentisi. Bir de sınırlı yol yatırımı gözetildiğinde. Kötü yerel sevk ve idare de işin içine katıldığında. Gelin çıkan işin içinden diyorum. Yani nimetini bilmek lazım. Uzun yolda evelallah tabii zorluk vardır. Gayet tabii. Yani Bingöl'e doğru ilerliyorsunuz. Kışı başka derttir, yazı başka derttir. Kabul. Lakin hani dur kalkı yok. Ben de o dur kalkta çok tahammülsüz oluyorum. Sinirlerim hopluyor. Bir de sıcak olduğu zaman sormayın. Avrupa aşırı sıcakta sınıfta kaldı. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açtı. Muhalefet krizin iyi yönetilemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösteriyor. 1000'den fazla ölüm kaydedildi Fransa'da sevgili dinleyiciler. Hastanelerin, okulların, ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümetler Avrupa'da cidden eleştiriliyor. Fransa'da Nanterre kentinde klima ve ventilatör satışları adeta adeta patladı, mağazalarda izdiham oluştu. Fransa'da bir Alman mağaza zincirinin bugünden itibaren 200 bin kadar klima ve vantilatörü satışa sunacağı açıklandı. Farklı şubelerinin önünde sabah erken saatlerden itibaren ciddi kalabalıklar görüldü. Öte yandan Avrupa'da aşırı sıcaklar birçok ülkede devam ediyor. İngiltere kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşadı. Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle pazar gününe kadar kırmızı uyarı var. Almanya merkezli Robert Koch Enstitüsü'ne göre sıcak hava dalgası nedeniyle 800'den fazla kişi, en az 800 kişi hayatını kaybetti. Şimdi sadece Avrupa'da olduğunu düşünmeyin. Son günlerde bunaltıcı sıcakların etkisi altında bulunan İstanbul için hafta sonu yağış uyarısı yapıldı. Dün inanılmaz sıcaktı İstanbul. Yani şöyle kısa süreli dışarıya çıktığımda hani beynimde fokurdama şekliyle fark ettim efendim. Hafta sonu ise yağış ihtimali var İstanbul için. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyelerinizi yanlarınıza alın diyor. Kentte sıcaklığın 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ile beraber yağışların etkili olma ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik çevrelerinde, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında özellikle Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi göstermesiyle beraber özellikle araç klimalarında yaşanan arızalar, hararet sorunları sanayi sitelerinde hareketliliğe neden oldu. Oto tamirciler klima gazı dolumu, polen filtresi değişimi, hararet kaynaklı arızalar nedeniyle yoğun mesai yapıyor. Şanlıurfa'da kelimenin tam anlamıyla sıcaklardan kavruluyor. Yunanistan'da, İspanya'da ve Fransa'da orman yangınları büyüyor. Lütfen ormanlarımıza ve içindekilere, pekala o popülasyona mukayyet olalım, gözümüzün içi gibi bakalım. En ufak şüpheli bir duman hareketinde ya da gözlemde hemen yetkilileri bilgilendirelim. Hatta yakınında, yanındaysak, elimizden gelen bir şey varsa onu da esirgemeyelim. Ormanlara giriş çıkışların yasaklandığı, sıcak hava şartlarının, çetin yaz şartlarının hakim olduğu günlerde bize düşen işler ve görevler de var. Onları da pas geçmeyelim efendim. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber bazı risklerin de geldiği ortada. Sıcak çarpması, susuz kalınması vesaire vesaire. Bir de ishal vakaları var, bağırsak problemleri. Uzmanlar bozulan gıdalar, kirli su, hijyen kurallarına uyulmasının yaz dönemlerinde son derece önemli olduğunu söylüyor. Bozulan gıdalar kategorisinde hemen aklıma benim tavuk ve türevleri geliyor. Lütfen emin olmadığınız, bilmediğiniz yerlerden bu tüketimi yapmayın.
12: Nasıl kışın grip fazla görüyorsak yazına gerçekten ishaller bazen salgın boyutuna gelecek şekilde fazla görülebiliyor. İshaller bağırsakların inflamasyonudur. Yani bağırsakların bir nevi enfeksiyonudur. İshallerin yazın fazla görülmesinin sebebi birincisi el hijyenine ve toplumsal hijyene dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. En önemli etkenler birincisi su temasıyla, işte gayta bulaşığı, toplu yemek yenilen yerlerde yemeklerin tekrar ısıtılması, tekrar tüketilmesi kaynaklı olabilmektedir. İshal özellikle çocuklarda ve 65 yaş üstü erişkinlerde çok ağır seyredebiliyor. Özellikle 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin %18'i ishalden kaynaklanmakta. Dünyada günde 5000 çocuk sırf ishal nedeniyle kaybedilmektedir. Rotavirüs sadece viral bir enfeksiyon ajandır. Viral olduğu gibi bakteriyel enfeksiyon ajanlar da var. Asıl onlar önemli. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir ve tedavi edilmediğinde sıkıntı çıkarılabilen bakteriyel enfeksiyonlar. İşte bunun için kolera var, şigella var, salmonella var. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ishal görünüyor, mutlaka gitmek lazım. Kaybettiği sıvı yerine koymak lazım. Eğer yetişkinse, sıvı tüketen biri ise gözlemliyorsanız, ateşi de yoksa, ishali çok şiddetli değilse biraz beklenebilir. Ama beklediğimiz kişilerde ishalin şiddeti artıyorsa, o durumda yetişkin biri de olsa beklememek lazım. Mutlaka acile gitmek lazım.
9: İmamoğlu suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü davasının 61. duruşması vardı dün. Mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında gergin anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu salondan çıkartılırken diğer isimlerin tepki göstermesi üzerine "burada soytarılık yapamazsınız" dedi mahkeme başkanı. Sevgili dinleyiciler, ve o isimlerden ikisini de yine salonun dışına çıkarttı. İmamoğlu'nun çıkarılmasının ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu mahkeme başkanına olarak kararınızı gözden geçirin diyerek bağırdı. Mahkeme başkanı Tanrıkulu ile tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkartılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, "Jandarma arkadaşlar, daha ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez, dışarı çıkarın, burada soytarılık yapamazsınız." diye konuştu. İmamoğlu ile söz almadan bağırarak konuşan avukatlar Tora Pekin, Mehmet Can Seyhan ve Deniz Yavuz Yılmaz da mahkeme salonundan çıkartıldı. Diğer sanık avukatları ise meslektaşları ve İmamoğlu salona alınmadıkça duruşmaya katılmayacaklarını belirtti, salonu terk etti. Savunma susmadı, susmayacak diye sloganlar attı. Murat Ongun'un avukatı da savunma yapmadan salondan ayrılınca mahkeme başkanı önceki gün yapılan savunmanın esas alınacağını söyledi. Savunması alınmak üzere kürsüye çağrılan Tuncay Yılmaz, avukatı salonda olmadığı için savunma yapmayı reddetti. İstanbul 2 numaralı barosunda görevlendirilen zorunlu müdafi geldikten sonra rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen Yılmaz'ın savunması alınamadı. Ardından savunma sırası eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e geçti. Sevgili dinleyiciler, savunma yapmaktan ziyade savuşturmayı hedefleyen taktikler, stratejileri burada görüyoruz. Mahkeme başkanının ifadesiyle de soytarılık emareleri ya da işaretleri diye tanımlanıyor. Soytarılık deyince, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Ölü Deniz isimli sözüm ona bir stand-up gösterisi düzenliyordu. Öyle içerikler seçti ki milyonlarcasının, milyarlarcasının hatta mukaddesatına doğrudan saldıran ifadeler sanki konu bitmişçesine, gülünebilecek, mevzu edilebilecek içerikler tükenmişçesine, her espri yapılıp işin canına okunmuşçasına tercihler yapmıştı komedyen Deniz Göktaş. Yurt dışındaydı, döndü. Döndükten sonra da ters kelepçeyle emniyete götürüldü. Göktaş hakkındaki soruşturma dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yürütülüyor. Öyle kutsalla alay etmek fikir özgürlüğü falan değildir. Bunu mevzu etmek, kahkahalar attırmak ya da o gruptakilerin kahkahasıyla dünyanın tek doğrusunun bu olduğuna inanmak ancak bir zavallının taktiği olabilir. Profesör Nihat Hatipoğlu da öyle diyor. Mizah bahanesiyle manevi değerlere hakaret edenlere, çirkinliğe sahip çıkanlara tepki gösteriyor. Çirkin mizah kabul edilemez, bu fikir hürriyeti diyerek geçiştirilemez diyor. Yüce yaratıcıya, peygamberlere, dini kutsallara, bayrağa, milli değerlere hakaret etmek, aşağılamak mizahla izah edilebilecek bir şey değildir. Kur'an'a, peygambere saldıran, ahiretle alay eden kişiler ne kadar nasipsizler. Bunların hem dünyaları hem de ahiretleri hüsrandadır. Kur'an dinimizle alay edenleri Ebu Cehil'e benzetir. İslam'la alay etmek Ebu Cehil metodudur diyor Nihat Hoca. Sevgili dinleyiciler, Nihat Hatipoğlu, yeri gelmişken söyleyelim. Herkes su akar yolunu bulur, kendi tercihini yapar, kendi tercihi uğrunda da mücadele eder ve gelişir. Evelallah gelişir, artı ya da eksi yönüne gelişir. Sonucuna da katlanır, hem hukuki hem nihai sonucuna da katlanır. Hukuki sonuç sadece dünyayı bağlar ama nihai sonuç, çok üzgünüm ama ilelebet. Artısıyla eksisiyle ila nihayet sonsuz sınırsız haliyle herkesi bağlar. Milim şaşmaz. İstanbul'da 4000 merkezde Kur'an-ı Kerim öğretilecek. 4-6 yaş ve 7-22 yaş olarak iki ana kategoride düzenlenecek kurslar. Yaş gruplarına göre çocuklara, gençlere Kur'an-ı Kerim öğretilecek. Temel dini değerler anlatılacak. Ahlaki değerlerin eğitimi verilecek. 4000'i aşkın merkezde verilecek kurslar sosyal kültürel aktivitelerde gerçekleştirilecek. Ben inanıyorum o yaz Kur'an kurslarına evlatlarınızı gönderirsiniz siz. Tıpkı benim gittiğim gibi, tıpkı sizin gittiğiniz gibi, artısıyla eksisiyle falan meseleye bakın lütfen. En nihayetinde o artıların hayatınızı şekillendirdiğini herhalde siz de itiraf edersiniz. Bu arada İstanbul'da düzenlenen ve 150 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz okulları, bu da 39 ilçede eş zamanlı yürütülen TÜGVA İstanbul Yaz Okulu programı. Çocuklar buralarda da eğitim, spor, oyun, kültür, sosyal etkinliklerde bir araya geliyor ve hem sosyalleşiyor hem de kendileri için yatırım yapmaya devam ediyor. Bu işin iki ayağı var. Bir tarafında fizik, kimya, matematik, biyoloji, edebiyat vesaire, aklınıza hangisi geliyorsa var. Diğer tarafında milli ve manevi değerler var. Bu ayaklardan biri aksadığında siz seksek oynar hale geliyorsunuz. Ne kadar zıplayabilirsiniz tek ayağınızın üzerinde hayat boyu? İşte o kadar zıplanıyor, ardından da diğer marazlar başlıyor. O yüzden iki ayağında sağlam, sapasağlam, hedefine kilitlenmiş halde koşuyor olması lazım. Bunun için çaba göstermeniz gerekiyor. Durduk yerde olmuyor yani. Saat 8.52. Furkan'ımız diyor ki Türkiye'nin havası için ben hazırım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Son tahminler neler? Bakalım Furkan Bayraktar ne anlatacak?
13: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
14: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 31, Bursa 33, Çanakkale 34, İzmir açık 35, Denizli 37, Kütahya 30, Antalya az bulutlu 31 derece, Adana 34, Hatay 29, Ankara açık 33, Konya 34, Sivas 31, Bolu 28, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 27 derece, Malatya açık 38, Van 28, Kars 27, Diyarbakır 40, Mardin 36, Şanlıurfa açık 41 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 31, Paris 29, Pekin 32 derece.
13: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
9: Otopratik. Hafta sonu yağış ihtimali var. Bunu yeniden dillendirelim. İstanbul'da özellikle sıcaklıkların 3-4 derece daha gerileyeceği düşünülüyor. Vallahi çok iyi olur. Akom'da İstanbulluların cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor değerli dinleyiciler. Ayşegül Hanım bizi Mersin'den dinliyor. Ben gün boyunca Radyo 7'yi takip ediyorum diyor. Gerçekten hayatın içinde bir radyo burası diye de ekliyor. Evelallah öyle. Tıpkı sizin gibi ve size layık. Efendim böyle stand-up, mitend-up olmaz. Canı cehenneme diye yazan bir dinleyicimiz var. Adını göremedim ama o kendisini bilir. Hayırlı cumalar diyerek mesaj gönderen dostlarımız var. Hafta sonu tatili yaklaşıyor. Yollarda ve yola çıkacaklara dikkatli olun diyorum demiş Almanya'dan Mustafa Uzun. Mustafa Kaptan Uzun yol şoförü ve bizi dinlemeyi sürdürüyor sağ olsun. Hayırlı işler. İstanbul'da derdik ki yani 2 saat bir ilçe sürer mi? Vallahi Ankara'nın da bundan hiç farkı yok diyor. Cenap Bey gönderdiği mesajında. Şerif Feynirci de diyor ki şu az evvel bahsettiğiniz dava hani savunma yapmak yerine savsaklamak üzerinden zikredilen hadise, yaşanan yaşatılan hadise. İnanın bütün FETÖ davaları da hep böyleydi diyor. Sorulan sorular belli, verilen cevaplar belli, geçiştirilenler belli diye de ekliyor. Buna kirletme deniyor. Amacından saptırma, zihin bulandırma, psikolojik harp deniyor. Sevgili dinleyiciler, sizden gelen mesajlar ama çok iyi yakalamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Hayırlı cumalar diyerek bize mesaj gönderen dostlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bir çırpıda yayının sonuna geliyoruz. Aslında bir dönemin de sonuna geliyoruz değil mi Furkan biz? Tamam, 4 dakika sonra. Peki anlaştık. Yani biz bir müddet için müsaadenizi alacağız. Yani hem bendeniz hem de kardeşim Furkan huzurlarınızda olamayacağız. Biraz böyle mola diyelim. Bir müddet için mola diyelim. En az 2 hafta gibi bir süre. Biraz toparlayalım. Derleyelim, toparlayalım. Düşünelim ve üretelim niyetindeyiz. O sebeple lütfen hakkınızı helal ediniz. Biz de yola çıkacağız çünkü şöyle memlekete doğru. Biraz zihni toparlamak açısından bu bir ihtiyaç. Siz de lütfen bu esnada kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Siz bizi özleyin. Evelallah biz de sizi özleyeceğiz. Ama sonra evelallah döneceğiz. İnşallah döneceğiz. Sizinle daha iyi bir psikolojide, daha iyi şartlar altında, fizik sağlığı altında olma niyetindeyiz. Tamam, anlaştık mı? Martıların da kimyası bozulmuş, sadece bizim değil ki. İstanbul'un sembolü olan martılar denizde bir balığın peşinden dakikalarca koşmayı çoktan bıraktı. Artık şehrin tam göbeğindeler. Sokaklara bırakılan kedi mamalarıyla beslenmeye başladı martılar. Onlara dadandılar. Bu beslenme şekliyle martı dışkısı yüksek asitli hale geldi. Arabanızın üzerindeki sabah geldiğinizde karşılaştığınız o manzara var ya, işte o martıların bir hediyesi olabiliyor. O masum hayvanlar da değil ayrıca. Martılar biliyorsunuz etçildirler. Aynı zamanda istilacı bir tür. Diğer kuş türlerini de tehdit eden bir tarafı var. Uzmanlar bu asidik yapının, yani martı dışkısının arabaların verniğine, boyasına zarar verdiğini dillendiriyor. fark ettiğiniz anda inşallah çok geç olmamıştır, çok uzun süredir orada değildir. Müdahale edip temizlemenizde fayda var. Belki sabah sabah sizi irite eden, rahatsız eden bir görüntü olabilir ama araçtan dışkıyı temizlerken de dikkat etmek lazım. Martıların şehir yaşamındaki bir diğer etkisi araçlarda. Ototamircileri özellikle martı dışkısının ciddi boya hasarına yol açtığını söylüyor. Dışkıdaki yoğun ürik asit ve sindirim artıkları zamanla vemik tabakasını yakıyor. Güneş altında bekledikçe asit boya yüzeyine daha fazla işliyor. Erken müdahale edilmezse pasta cila ile düzelemeyecek kadar da izler oluşabiliyor. Şehirde doğan martılar artık klasik deniz kuşu gibi davranışlar sergilemiyor sevgili dinleyiciler. O martılar hani denizin kenarında ya da derenin suyun kenarındaki martılardan değil, gözlerini açtıklarında balık sürülerini değil çöp konteynerlerini görüyorlar. Vapurlardan atılan simitleri değil mama kaplarını, şehrin merkezindeki sokaklardaki caddelerdeki mama kapları görüyorlar. Onlar için doğal yaşam artık şehir diyor işin içindekiler. Gümüş martıları oldukça yırtıcı canlılardır. Sayıları arttıkça da güvercin, kumru, ebabil, serçe gibi kuşların yumurtalarını yerler, yavrularını hatta yerler ve hatta kendilerini avlamaya başlarlar ki öyle yapıyorlar. Dışkısı 3 ile 4,5 pH seviyesinde bir asidik özellik taşır. Mermer ve kireç taşı gibi yüzeylerle aşınmaya neden olur. Tarihi yapılarda da kayıplar görülebiliyor diyor. Kedi maması yiyen martılar, onların da kimyası bozuldu. Diğer türleri de ortadan kaldırıyorlar ve şehrin tam da göbeğine yerleştiler. Bu kez de bitti diye uyarıyor Furkan. Peki hepinize çok teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Kısmet olursa aradan sonra bir kısa dinlenme arasından sonra yeniden buluşacağız. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Cumanız da mübarek olsun diye ekliyorum. Hoşçakalınız.
15: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
16: Reklam.
17: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
19: kazancım net Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'u
20: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Reklam.
22: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
23: çok daha hızlı
22: ve geniş içeriğiyle
23: çok daha zengin.
22: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. OneCard'ın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu sabahta Erkan'la Çok Canlı'yla huzurlarınızdayım. Program başladı. 11'e kadar en güzel şarkılarla, türkülerle sizlere arkadaşlık edeceğim.

Bugün 3 Temmuz Cuma, yeni bir gün ve sizlere harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Şu an mesaide olanlara, yolda olanlara, evde olanlara, bağda bahçede olanlara, her nerede sesimi duyuyorsan Allah işini gücünü rast getirsin.

Sabah sabah neşesi tadında iki Balkan türküsünü peş peşe sizlerle paylaştım. Bugünkü repertuarda şarkılar var, türküler var. Kulaklarınıza iyi gelecek nameler var. Güne iyi ki Radyo 7 ile başlamışım dedirteceğim eserler. İşte onlardan biri daha geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Van Kart'ın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

Evet, önce Coşkun Sabah, ardından da Emel Sayın'dan dinlettiğim eserlerin peşine bir Ferdi Tayfur yorumu. Güzel gider.

Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek ve Ferdi Özbeğen'den, bu üç usta isimden peş peşe eserler dinlediniz. Şimdi türkülerden bir demet gelecek. Sizi önce bir Urfa'ya götüreceğim. Şanlıurfa'mıza ait harika bir türkü ve Hüseyin Turan söyleyecek. Ta ezelden yüzüm gülmez.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz. Radyolarını yeni açanlara da bir selam olsun diyelim. Hoş geldiniz programımıza. Ben Erkan Koç. Hafta içi her sabah 9-11 arasında her tarz müziğin en iyilerini özenle seçip sizlere güzel bir seçki yapıyorum. Şimdi arabeskten şöyle bir özgün müziğe geçelim. Bir Ahmet Kaya şarkısı. Teoman yorumuyla gelecek.
1: Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

alzare.

kendine iyi bak. Su akar yatağını bulur. Hiç şüphesiz öyle. Hadi bir de o zaman Ahmet Kaya'nın sesinden dinleteyim şarkıyı. Ardından tarzımızı değiştirelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda son 15 dakika ve bu süre içerisinde harika türküler sıralayacağım. Bunlardan ilkini Emel Taşçıoğlu seslendirecek. Karşı Bağda Sıra Sıra Bademler. Hemen peşine de usta Neşet Ertaş'tan çok keyifli bir türkü dinleteceğim.

Neyde bağlarıyla Neşet Ertaş Radyo 7'de sizlerleydi ve programın son eserini de Gülşen Kutlu'dan dinleteceğim. Bana ayrılan sürede bu eserin bitimiyle tamamlanmış olacak. Ben Erkan Koç. Yaklaşık 2 saat sizlere en güzel eserlerle eşlik etmeye çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Size güzel bir cuma günü diliyorum. Harika bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Ve müsaadenizi istiyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

O kadar çok ayrılıklar yaşamış ki artık kitabını bile yazmış değil mi? O kadar iyi biliyor. Yani özlemi, vedayı, kırgınlığı, acıyı, her şeyi defalarca yaşamış olmanın verdiği bir yorgunluk aslında anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyileri beraber deneyeceğiz. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

olacak zaten. Hani aşk mevsimi diyor, en güzel, en canlı, böyle umutlu, heyecanlı, keyifli, değil mi anlattığı. Bir de şu anda duyduğunuz gibi daha çok böyle kısa süren mutluluğu, geçip giden zamanı, tatlı bir özlemi çağrıştırır ya. Hani böyle tıpkı kiraz mevsimi gibi. İşte bazı duygular da böyle geliyor ama çabucak geçiyor. Der ki daha kaç kiraz mevsimi göreceğiz.

yattı bile böyle bazı yaralar kolay kapanmıyor değil mi? Hani yan benim gibi diye haykırıyor. Hani böyle intikam değil de beni ancak aynı acıyı yaşarsan anlarsın hissi. İşte benim çektiğim hasrettir, kırgınlıktır, özlemdir adı her neyse. Aynısını yaşamadan, benim gezdiğim yollardan, yürümeden, geçmeden anlayamazsın diyor. Daha nasıl söylesin, empati kur. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bir taraftan da cevap geliyor. Aman anlamıyor mu, vazgeç.

Doğruyu söylemiyor mu? Şöyle hayatta, makamda, servette, kırgınlıklar, sevinçler, yani hayatın tamamından bahsediyor aslında, onların bir geçici olduğu, değişmeyen tek gerçeği anlattı zaten. O yüzden aslında insanın geride bıraktığı iyiliklerde, güzelliklerde iz bırakan en kıymetli miras değil mi aslında, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda en güzelleri dinlemeye devam edeceğiz. Biraz böyle hayatın acı gerçeklerinden, bazen de duygularımızın en güzel aşkını anlatan şarkılar.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 46,80, avro 53,66, gram altın 6287, çeyrek altın 10.339 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.454 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın, sonbaharda avantajlarla uçarsın.
6: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: www.radyo7.com.tr
9: www.radyo7.com.tr
10: Tıkla.
9: Anında canlı dinle.

0: selfies.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hala seni çok seviyorum derken seni sevdiğimi de herkes biliyor dedi. Bazen sevgi böyle o kadar çok büyür ki hani saklanamaz. Herkes biliyorsa söylenecek fazla bir şey de kalmaz. Daha ne, değil mi? Sevgimi göstermek için elimden geleni yaptım mesajını veriyor. Bir de diyor ki esirgemiyorum da söylüyorum.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, Radyo 7'de. Valla kaybetme korkusu insanı yıkıyor tabii. Nerelerde bizlerle beraberseniz bir kare fotoğrafla beklerim sizleri yayına, yalnız fotoğrafa. Fotoğraflarda isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri de yazın, olur mu? 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram üzerinden de mesajlarınızı iletebilirsiniz. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerler diye özellikle hatırlatıyorum. Yollarda bizleri dinleyenlere şimdiden sağlıklı, güzel seyirler diliyorum. Selam olsun evlerindeki ev hanımları, tekstil çalışanları, efendim yollarda olanların dışında şöyle kulaklığını takmış iş yerinde bizleri dinleyenler. Hadi o zaman buyurun.

Hasret çekenler de var elbette. Onları da ihmal etmiyoruz. Bizlerle beraber olanlar arasında birbirlerini özleyenler. Özlemek yorar insanı değil mi? Haber beklemek. Ben de diyorum ki her zaman olduğu gibi onlara da şöyle bir seslenelim. Hani böyle özlemin içinde sevgi vardır. Bekleyişte böyle bir belirsizlik vardır. Bir telefonun çalması, bir mesaj gelmesi, bir nasılsın diye sorulması değil mi? İnsanın içini böyle bazen tüketiyor. O yüzden şöyle özlemek yorur insanı diyoruz ama bir telefon kadar da yakınlar. İhmal etmeyin. Bizler de bir mesaj kadar yakınız. Hadi buyurun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırının ardından istikrarı korumak adına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yapılan açıklamada toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın kenetlenmek olduğu vurgulandı. İranlı yetkili Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı bir duruş sergilediklerini açıkladı. Kalibaf, bölgedeki stratejik su yolunda ABD'nin herhangi bir müdahalesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu facia yaşandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. İstanbul'da uluslararası bağlantıları bulunan bir telefon dolandırıcılığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 51 zanlı gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 100 yılın konut projesinde hak sahipleri için kura heyecanı başlıyor. Vatandaşların dairelerini belirleyecek kura sürecinin ilk olarak depremden etkilenen Adıyaman ilinde başlatılacağı açıklandı. Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında rahatsızlanan N.A. isimli vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Kızının CİMER başvurusu üzerine hızlıca yurda nakledilen hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35, Mersin 32, Samsun ve Yozgat 29, Kars 27, Şanlıurfa 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
0: Halkbank'ın

Kimler göndermiş mesajlarını Niğde'den Bingöl'e doğru? Bizleri dinliyorlar. Çok keyifli demiş. Oğlu Enes ve eşiyle beraber sıradaki şarkı istiyor. Gülafer unuttum adımı demiş. Gördüm sizleri. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Çanakkale Evciler'de erik seçerken sizleri dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum bütün emekçilere. Melike aracında dinliyor bizi. Melike Saltabaş Bulgaristan'dan yazıyor. Eşiyle yollarda. O da benden bir şarkı istiyor. Gelsin tabii.

Valla her taraftan haykırıyorlar aşığım diye. Daha ne söyleyeyim yani, aşığım hala. Ay bu fotoğraf kimden gelmiş? Eda Hanımcığım Kastamonu'dayım demiş Canan kardeşiyle beraber. Hem çalışıyorlar hem de bizleri dinliyorlar. Bütün şarkıları istiyorum, gönderir misin? Vallahi alayını gönderirim hepsini.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken Kırıkkale'de Yılmaz Bey'e gönderelim. Mesela Mefruşat çalışanları bizlerle berabermiş. Her zaman dinliyoruz sizi der. Eksik olmasın. Kayseri'de Mehmet Bey var. Aracında bizleri dinleyen, bana da bir şarkı gönderir misin diyor. Tabii ki gönderirim. Açın şöyle radyolarınızın sesini. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de.

esna bizleri dinliyor. Mutfağımda dinliyorum demiş. Hem çalışıyor hem bizlerle. Ay çiçeğim, İstanbul'dan yazıyorum. Bana da güzel bir şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki ederim. İstanbul, şöyle sesinizi bir duyayım. Hazır mesaj gelmişken de söyleyeyim size. Ben buradayım deyin. Şöyle bir mesaj gönderin. Bir el sallayın. Bir sesiniz gelsin. Hey, hadi buyurun.

0: saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Herkes.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
0: Garaj Oto Ekspertiz.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Ben ne yazmışsınız? Şöyle hemen bakıyorum. Bir fotoğraf göndermişler. Allah'ım, dünya güzeli kedisiyle. Almanya'da Fatih Bostan. Oy, onlar dünya güzeli, dünya güzeli. Sıradaki şarkıyı kalbinde hayvan sevgisi olan insanlara, ay var ya, bayıla bayıla yayınlarım bu cümlenin üzerine. Kolaylıklar dileyen Leyla Hanım var. Eşi Eşref Akça için şarkı rica ediyor. O benim iyi kim, varlığım demiş, şükrettiğim. Aman aman, daim olsun buluşacağınız günlerde, çok olsun en kısa zamanda.

Ay ay, böyle efendim içimizden geçenleri anlatıyoruz Dilek Taşı'na. O bizi dinlesin de dileklerimizi yerine getirsin diye. Gerede'de bizleri dinleyen Sıddık'a sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderirim tabii, neden olmasın. Bu fotoğraf kimindir? Biz de buradayız Eda Hanım ama görmüyorsunuz. Eda Hanım, Eda Hanım diye böyle 4-5 kere yazmış gördüm. Hollanda'da nezaket. Sizinle beraber evin işi nasıl bitti anlamıyorum diyor. Biz öyleyiz. Efendim, bizimle beraber olanların işlerini hızlandırıyoruz. Eşi Hasan Bey için şarkı rica ediyor. Hollanda'dan vatanına, Isparta'sına selamlarını iletmiş.

açık kal. Valla şöyle hasretle, özlemle bitiriyoruz programı. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik ama biliyorsunuz Radyo 7'de gün boyu en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. O halde kendinize dikkat edin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'i 2-0 yenen Murat Yakın yönetimindeki İsviçre adını son 32 turuna yazdırdı. Cezayir'de yıldız futbolcu Riyad Mahrez milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu Cezayir milli takımında forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli futbolcunun da siyah beyazlı ekipte forma giymek istediği öğrenildi.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,81, avro 53,61, gram altın 6278, çeyrek altın 10.330 lira, Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.431 puandan geçiş yaptı.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Erciyes.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Radyo 7 Haber.
1: Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %17,75 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı %13,51 olarak netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak taban zam oranı ise %32,03 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı teklifi meclise sunuldu. Teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılıyor. İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte belge üretip tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs eden şebekeye yönelik operasyon yapıldı. 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Zerda hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Gülseren aranıyor. Çevredekiler tarafından kurtarılan 20 yaşındaki genç kızsa hastanede tedaviye alındı. Amerika saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. Son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi naaşı görmek için Tahran'da toplandı. İran lideri Müşteba Hamaney'in törene güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceği açıklandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. D100 Büyükçekmece Beylikdüzü yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sol şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamet yoğun akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35, Mersin 32, Samsun ve Yozgat 29, Kars 27, Şanlıurfa 41 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.
2: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Evet, kiminiz yurt içinde, kiminiz yurt dışında, kiminiz çevresi kalabalık, kalabalıklar içinde dinliyor, kimi yalnız, bir de daha belalısı var, kalabalıklar içinde yalnız olanlar var. Kimi mutlu, güzel bir gün geçiriyor, kimi belki de hayatının en zor günlerinden biri, bilemem. Tüm o zorluğa rağmen beni duyuyor olabilir. Kimi var programın saatini bekliyor. Hakikaten saatini kurup gölge başladı mı diye böyle gözlüyor. Kimi de var ki radyoyu karıştırırken veya ne zamandır niyetleniyor da daha sesimi bugün duydu. Programı daha ilk kez bugün dinliyor. Öyle ya da böyle. Hepiniz hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben, namım Gölge. Ve programım duayla başlar, duayla biter. Rabbim gönlüme ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ve sözlerim doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz ve hepinize şöyle içerilerden bir merhaba.

Ya sosyal medyada yayında olduğumu duyurdum Facebook'ta. Bir dua paylaştım mübarek cuma diye. Dedim aşağı adını yaz, şehrini yaz. Mesajlar gelmeye başladı. Hepsini okuyorum, programda bazılarını da okuyacağım. Mesela İstoç esnafı İstanbul'da bizi dinliyormuş. Allah Allah. Ebu Bekir Adıyamanlı, Diyarbakırlı Muhammed, selam olsun. Sesimizi duyan tüm patronlara, işçilere kolaylıklar dileyelim. Çok fazla sanayide biz dinleniyoruz yine. Güzel ülkemin dört bir yanında. Tabii hep söylerim işte, atölyeler, eczacılar, taksiciler, fabrikalar, sanayiler dinledikçe dinletirler. Onların dinlemesi çok önemlidir. Gölgenizden selam olsun.

Ama herkesin ona ulaşma yolu ve mutluluğu tanımlaması farklı. Şöyle ki, kimi için sadece para mutluluk getiriyor. Ya ona göre para var, mutluluk var. Kimi var? Yalnızlıktan çok korkuyor ve insan varsa, yanında yöresin kalabalıksa, bunu mutluluk olarak görüyor. Fakat İslam'da biz inananlar için, daha doğrusu bizim ecdadımızda, Osmanlı'da, seçtikleri kelimelerde gizli mutluluk için ne düşündükleri. Bak şimdi, dünya mutluluk diyor ama bizim ecdat ne der biliyor musun bu mevzuya? Bahtiyar olmak. Duymuşsundur. Ne demek bu? Bak dikkat et. Kelimeye dikkat et. Bahtiyar. İnsanın bahtını kendine yar etmez. Allah Allah. Yani mutlulukla ne alakası var? Çok. Burada ne var biliyor musun? Kanaat. Benim bahtımı bana kim verdi kardeşim? Bu bahtı yazan kim? Allah. Ondan geliyorsa güzeldir. Gidişatı güzel görünmese de sonu güzeldir. Yani demek ki neymiş, senin her istediğinin sana verilmesi seni mutlu etmeye yetmez.

Şimdi dikkat ettiyseniz az evvel bahsettiğim konu kelimelerle ve onların inceliği, letafeti, tek bir kelimenin taşıdığı zarif anlamla ilgiliydi. Bunu devam ettirelim. Şimdi kelime bu kadar önemli olmasaydı cennet gibi sonsuz bir ödülün anahtarı kelime-i şehadet olmazdı. Yani aman betalhaya abartıyorsun edebiyat yapacağım diye bir kelimeden ne olacak diyemezsin. Diyemezsin. Bak biz de

teşekkür ederim kelimesinin karşılığı şu değildir. Önemli değil. Öyle diyenler var ya. Yanlış. Çok yanlış. Soğuk, kaba. Biri sana teşekkür ettiği zaman bir şey değil diyenler var. Yanlış. Peki bizde ne denir? Doğrusu ne? Rica ederim. Ama neden? Neden teşekkür ederim diyen birine rica ederim denir? Kelimenin köküne bakacaksın. Rica. Ne demek? Arapçada sığınmak demek. Of. Güzelliğe bak şimdi. Diyor ki, sen diyor teşekkür ederken teşekkür şükürden gelir ya. Bana şükrediyorsun ama diyor şükredilecek olan Allah'tır. Senin bana şükretmenden ben Allah'a sığınırım. Evet, birbirimize teşekkür edeceğiz. Ama teşekküre ne de edene diyeceğiz ki rica ederim. Çok güzel değil mi ya?

0: Sevgili dostum, yüreğine huzur, yüreğine sürur verecek bir şey anlatayım. Radyonun sesini açtın değil mi? Şimdi bir an için şu sahneyi gözünün önüne getir. Medine'de dondurucu soğuk bir gece. Allah'ın Habibi odasında oturuyor ama açlıktan karnına taş bağlamış. Hanımı, annemiz Hazreti Ayşe ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü, evde sudan ve birkaç hurmadan başka hiçbir şey yok. Efendimiz diyor ki, ey Ayşe, dileseydim altından dağlar benimle birlikte yürürdü. Fakat ben bir gün aç, bir gün tok olmayı seçtim. Aç kaldığımda Rabbime yalvarırım, tok olduğumda ise ona şükrederim, hamd ederim. Ve bu güzel insan Adem oğullarının efendisi, bütün yaratılmışların en üstünü. Dileseydi dünyanın en zengini olurdu. Ama o açlığı seçti. Neden biliyor musun? Sen paraya sahip olabil diye. Efendim? Bunu hiç böyle düşünmemiştin, değil mi? Dünyanın nimetleri sana kalsın diye. Peki bunun karşılığında ne istedi senden? Sadece onun adını anmanı. Hem de sen yatağında böyle rahat rahat otururken, ama sen ne yaptın? O senin için dünyayı terk ederken sen ne yaptın? Dünyanın uğruna onu terk ettin. O aç kalırken seni düşünüyordu. Bunu anlatmıştım dün değil evvelsi gün. Hazreti Ayşe annemiz dua istemişti. Etmişti, sevinmişti. Ne demişti? Vallahi ben her namazda ümmetim için ediyorum bu duayı demişti. Sense tok olarak her geceyi geçirirken onu hep unuttum.
1: Gölge sizlerle.

Pekala, mesajlarınıza bakalım mı? Mesajlarınızda neler var diye. Ya da şöyle yapalım. Bu türkünün şöyle giriş müziği yokmuş. Şu türküden sonra okuyun mesajlarınızı. Bu türküyü de size armağan edeyim. Dinletenlere.

0: Pekala.
1: Seni sevdim ya.
0: Radyo 7'desiniz, Gölgesizlerle programında ve Bayburt'tan hemşerim Mete Karslıoğlu selamlar demiş. Levent Zeynep Akçınar selamlar, Afyonkarahisar Emirdağ'dan diyor. Ne sandın şiirini okur musunuz diyor. Aa, bayağıdır okumuyorum ya. Vallahi unutmuştum yani o kadar. Sahnede okuyorum ama radyoda da okuyalım. İnşallah bugün tekrar unutmadan hatırlarsam okuyayım inşallah. Evet sevgili dostlar. Denizli, Pamukkale, Nizamettin ve Ankara'dan Emine Anaçoğlu. Hadi devam edelim. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Ayrılmayın.

Söyleyeyim. Şu üç günlük imtihan dünyasında kötü olmayı beceremeyin, iyi niyetlerinden vazgeçemeyin, İnsanları bir çırpıda affeden ama kendini bir türlü affedemeyin, çok şeyi içinde yaşayıp aman etrafımdakiler kırılmasın, insanlar kırılmasın diye sustuklarını söyleyemeyen insanlarız. Herkesin çok şeyi olduk da ne bu dünyanın insanı olabildik, ne de ait olduğumuz yeri henüz bulabildik.

0: akşam güneş.
1: Hayat işte bir yanın mavi sonsuzluğu diler, diğer yanın yere basmanın eminliğini. Kök saldığın yerde nefes almakla her şeyi geride bırakıp yaşamak arasında sıkışıp kalıyorsun. Denizlerin tuzuna, yolların tozuna ve yeni yerlerin baharına, yazına karışmak istiyorsun. Ah, bir de mecburiyetlerin, engellenmişliklerin ve içinde bir türlü dinlendiremediğin şu yorgunlukların olmasa...

0: İsmail isimli bir kardeşimiz Malatya'dan. Abi diyor, seni dinlerken bazı şarkılarda ağlıyorum demiş.
1: Durduk yere hiçbir şarkı ağlatmaz adamı. Peki ne ağlatır? Aslında anılar ağlatır. Yaşanmışlıklar ağlatır. Kimi zaman kalanlar ağlatır, kimi zaman gidenler. Belki en çok da hayalini kurup da yaşayamadıkların. Bu şarkıdaki gibi vay dedirtir adama.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'ten %30 indirimli yurt içi biletini şimdi alırsın. Sonbaharda avantajlarla uçarsın.

0: Eğlencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Sevgili dostlar, Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından biriydi. Bir tane daha var, gerçekten muhteşemdir. Dilenci, hatırlarsınız. Hadi onu da dinleyelim. Ve bizi tavsiye edip sahiplenen dinleyicilerimize armağan edelim. Çünkü gerçekten çok büyüdük, sürekli gelişiyoruz. Herkes bizi dinliyor. Bunda topyekün her birinizin ayrı ayrı emeği var. Mikrofon arkasının emeği var. Çok teşekkürler. Devam. Aileyi büyütmeye devam. Dinletmeye devam.

Zaman geçtikçe, günler, aylar, yıllar ilerledikçe herkes farklı şekilde değişir. Kimi geriler, kimi gelişir. Mesela bazıları şunu diyor olabilir. Eskiden olsa yakıp yıkacağım konularda artık derin bir sessizlik seçiyorum. Niye? Çünkü herkes bir şekilde öğrenir ki bazı insanlar değişmez. Bazı tartışmalar saygı çerçevesinde bitmez. Ve daha baştan kendini haklı ilan etmiş insanlar için yorulmaya değmez.

Alo. Radyo 7'desin. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Anlattıklarımla ve dinlettiklerimle. Şimdi de söyleyeceklerim çok önemli. Sen belki önemli bulmayacaksın ama önemli. Şimdi sıradaki şarkı Dünya diyecek. Dünyanın hali aslında insanın hali. Bak, konfor denen şey var ya, konfor. Herkesi sadık gösterir. Her şey yolundaysa, güllük gülistanlıksa, tabiri caizse, herkes sadık görünür. Ama kriz gelirse, kriz, o zaman maskeler düşer. Herhangi bir konuda kriz olduğunda gerçek yüzler görünür. Şöyle ki, zayıf olan seni hemen satar. İlk o satar. Karakter dengeler bozulduğunda netleşir.

Yani bak, bu yaşa geldim. Türk filmi izlemişliğim, Türk dizisi izlemişliğim yok. Bir tarafımız milliyetçidir, var, vatanımızı severiz, o ayrı. Ama ben kendimce eleştirdiğim yönleri var. Fakat bir dizi var ki o diziyi baştan sona izledim. Vallahi hiçbir bölümünü kaçırmadan izledim. Çok sevdim çünkü. Ezel. Yani tüm bak bunca dizinin içinde bir tane dizi izlemişliğim var. O da Ezel. Ramiz dayının sesini, söylediklerini kendime çok yakın bulurdum. Bir gün demişti ki cezaevinde, daha Ezel olmadan önce Ömer'e sormuştu. Demişti ki ya kader neden avcumuzun içinde? Hani alın yazısı niye avcunun içinde bilir misin? Niye avcunun içinde yazılıdır? O da demişti dayı niye? Demişti ki istediğinde gizleyebilesin diye. Giz, şöyle yumruğunu sıkmıştı, masaya vurmuştu, demişti ki giz güçtür. Öyledir. Mahremiyet kıymetlidir. Her şeyi herkesin bilmesi iyi değildir. Eyvallah dayı. Eyvallah Ramiz dayı.

Peki programımızın vazgeçilmez bölümü. Bu bölümü eleştirenler de var ha, onu biliyorum. Çünkü duyuyorum yasaklanacakmış, yasaklayanlar varmış falan. Ben seviyorum kardeşim kamyon arkası yazıları. Eğer arabada giderken bu bölümü

geldim. Denk gelenlerden biri fotoğraf çekmiş göndermiş öyle. Peki bak bugünün kamyon arkası yazısı. Bana dokunup da yanan beni suçlamasın. Benim ateş olduğum başından belliydi.

Ya bu ne güzel bir şarkıdır ya. Bu ne güzel bir şarkıdır ya. Aynı güzellikte iki tane daha dinleteyim. Bak ama diyeyim ki, hani az önce dedim ya, ilk seni satar zorda zayıf olan diye. Öyledir, insanlar düzlüğe çıkınca yokuşu kiminle çıktığını unutur. Nankörlük bir durum değildir, bir huydur.

rahmetle Ferdi Tayfur'u andık. Diyor ki Ömer, abi geçen sene bugünlerde oğlun doğunca adını Talha koyacağım diye size yazmıştım. Sen de mesajı okumuştun. Şimdi oğlum 8 aylık oldu, ismini Talha koydum. Herkes çok beğeniyor. Bir maşallah alırım demiş. Ya bir değil, adaşımıza 1000 maşallah olsun. Sen beni koy bir kenara. Hazreti Talha bin Ubeydullah, dünyada yaşarken cennetle ödüllendirilen sahabe, bize önümüze nur olsun.

0: Gölge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor. Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. Kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
7: Bar bar hepsi dokuda bar.
8: Reklam.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Dil ne bilir, şeker şerbet. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti. Elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi, bir hazine ki görünmez dibi. Allah cemildir, cemal onun tecellisi. Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar, onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun, bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun, kelamı dudaktan, dilden mi sandın? Allah dilerse azlar çok olur, Allah dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur, toklu paradan, puldan mı sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına. Gün olur tuz bile bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse o garip başına, eden Allah'tır, eyleyen Allah. Sen kuldan mı sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerde, kapılırsın ne amansız dertlere. Maraz musibet ancak bir perde. Ey kul, sen Ecel-i Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar beni ya Rabbi, kurtar bizi Allah'ım, kurtar. Ey gönül, sen kurtuluşu amelinden mi sandın be?

Şimdi sürmeli kelimesi geçiyordu bu türkünün içinde. Benim aklıma şu türküyü getirdi. Dersini almış da ediyor ezber. Hatırlarsın. Hem de Müslüm Baba'dan dinleteceğim ama belki de bugün duyacağın en önemli şeyi söyleyeyim mi? Bak, akşama kadar kimlerle konuşacaksın? Şu dakikaya kadar beni dinledin. Ben de çok şey anlattım ama bu en önemlisi. Sevgili dostum, malumunuz, biliyorsunuz, ayette şöyle geçer. Firavun'a gidin, Hazreti Musa'ya ve kardeşine Allah böyle emreder. Firavun'a gidin, ona yumuşak söz söyleyin. Ya, bunu bir hikmet ehli ağlayarak şöyle yorumlamış. Demiş, ey güzel Allah'ım, sana isyan edip de ben ilahım diyen birisine senin rahmetin buysa, diyor ya, gidin yumuşak konuş. Sana benim ilahım sensin, senden başka ilah yok, sadece Allah var diyene rahmetin nice olur.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Gölge sizlerle.
2: Kıymetli dostlar, bir video var. Karşılaşmış olabilirsiniz. İçinizde görenleriniz vardır. Bu videodan bahsetmeden önce şunu söyleyeceğim. Malumunuz insanın kadını erkeği var da yüreğin delikanlısı olur, adamı olur. Ve bu daha küçücük bir kızken kendini belli eder. Onur, izzet, delikanlılık tabii. Şimdi yaşları nedir ki ya? Herhalde 10-11 ya, anca o kadar. 9-10-11 o civarlarda. İki kız çocuğu. Minderdeler. Tekvando müsabakası. Müsabaka bitmiş. Hakem kızlardan bir tanesinin elini kaldırıyor. Sonuçta ikisinden biri kazanacak da diğeri de kaybetti. Kaybedenin yüzü ama çok düşük. Moral çok bozuk. Ya bu hani dedim ya, adam olan daha küçücük kızken kendini belli eder diye. O kazanan küçük kız bakıyor rakibinin moral çok kötü, çok böyle üzgün. Ya sırtına alıp minderin dışına sırtında taşıyor rakibini. Ya seni yetiştiren ana baba, seni yetiştiren hocan ne güzel bir karakterdir. Bu ne güzelliktir ya. Bir insanın zaten karakteri iki durumda daha bir ortaya çıkar. Bir şeyler kaybettiğinde, bir de bir şeyler kazandığında. Allah her iki durumda da karakterini kaybetmeyen, izzetini, onurunu, insanlığını muhafaza edenlerden etsin. Bu da bugünün kapanış duası olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: İstikbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Göktaş, cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gözaltı gerçekleşti. Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal yakalandı. Aday sürücülerin ehliyet alma sürecinde değişiklikler içeren yeni yasa tasarısı meclis başkanlığına sunuldu. Söz konusu düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden ele alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye nüfusunun %65'inin kilo problemi yaşadığını ve hareketsiz yaşamın büyük risk oluşturduğunu belirtti. Bu kapsamda bakanlık tarafından Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal adlı yeni bir kampanya başlatıldı. ÖSYM 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 dikey geçiş sınavı için hazırlıklarını tamamladı. Sınava katılım sağlayacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, askeri kanatta kararlılık mesajı içeren sert bir açıklama yaptı. Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını kesinlikle alacaklarını vurguladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,80, avro 53,61, gram altın 6283, çeyrek altın 10.333 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.380 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'i 2-0 yenen Murat Yakın yönetimindeki İsviçre adını son 32 turuna yazdırdı. Cezayir'de yıldız futbolcu Riyad Mahrez milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu Cezayir milli takımında forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli futbolcunun da siyah beyazlı ekipte forma giymek istediği öğrenildi.

sonsuz sevdamı Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Şoför
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.

0: Kulağımızı saran, içimizi onaran türkülerle biz Radyo 7'deyiz.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz. TST AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışveriş.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Allah'tan gelene razı olun ki Allah da sizden razı olsun. Rabbimin razı olduğu kullardan olalım her birimiz inşallah. Sesimi duyan bütün sevgili dinleyenlerimize sevgiler, saygılar. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu başladı. Aşkın Sesi, bendeniz Venhar Sarıoğlu. Hoş geldiniz ve aşk ola.

sevdiğimiz son bir olsun yakından gören ve şöyle bir nostaljiyle devam edelim Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Brüli'de. Sevdiklerimizi hemen hatırlatalım. Beraber ortak dinleyenler için özel bir hatırlatma olsun bu. Sevgili Can Bağları ve bugünün o güzel tedbiri ve bereketiyle inşallah Cuma güzelliklerini yaşamaya devam

Basit yaşayın. Cömertçe sevin. Dürüstçe konuşun. Ve her gün dua edin. Cuma günleri daha çok dua edin hatta. Her şeyin nasıl düzeleceğini çok rahat bir şekilde gözlemleyin.

yaralı deyince, bugün günlerden cumada deyince biliyorsunuz. Şimdi hasta olanlar vardır. Rabbim Şafi ismiyle inşallah öncelikle şifalar nasip etsin. Hasta birilerini ziyaret halindeyseniz hemen söyleyelim. Hastanın duasını istenmesi gerekir derler. Evet, size dua etmesini isteyin. Yani müşkülünüz neyse onun üzerine, ya da artık size göre nasılsa, ama onun hayır duasını isteyin. Kıymetlidir o dua. Hiçbir şeye benzemez. Tabii gönül ister ki kimse hasta olmasın, ama hasta olanlara da Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar nasip.

zaman ne çok şeyi kaybettik. Sevgili cam bağları, vefalı komşuları, sokakta oyunları ve yaraya merhem olan o eski insanları. Ne çok şeyimizi kaybettik. Kaybettikçe de kaybetmeye devam ediyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,80, euro 53,59, gram altın 6277, çeyrek altın 10.316 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.438 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel bir şarkısı. İnsanın aklını durduruyor. Ne söyleyecektim? Şarkıyı dinleyelim, ondan sonrasında anlatayım, aktarayım inşallah. Radyo 7'desiniz. Aşkın yayını Ali Ebru'yla.

Dinledik ve Ayten Resul'ün o güzel yorumu, o yumuşacık yorumunu dinledik. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Allah herkese kötü gününde çağrılmadan gelen dostlar nasip etsin. Maşallah. Ne güzellerdir onlar. Rabbim sayılarını artırsın öylelerini.

programlarda da hatırlatmıştım. Hani iyilik ya da kötülük, bunlar birer tohum olarak düşünün diye söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Evet. Kötülük ekende, iyilik ekende, sonuçta hasadını kendisi yapacak. Kötülük yaptığınızda ama artı bir korku oluşması lazım. Çünkü o bir tohum. Allah yeşertir ve karşına çıkarırsa, Allah muhafaza, aman bizden uzak olsun. Biz hep iyilik ve güzellik ekmeye ve onları biçmeye devam edelim inşallah.

enteresan. Hani şu söyleminden bile çok rahat ayırt edebiliriz. Dünya garip. Artık iyi olanların değil de iyi oynayanların dünyası diye bir cümle var. Çok ağır. Anlamını düşününce iyi olanların değil iyi oynayanların dünyası. Temennimiz, dileğimiz, isteğimiz iyi olanların dünyası olsun. İyi olanlar çok olsun. İyi oynayanlar mesleki şekilde yapsınlar. Başka yerlerde oynamaya gerek yok.

Bunlar affetmez. Eli görmeyen kişi yazı kalem yazdı sanır. Allah'ın kudretini görmeyen kişi meyveyi ağaç yaptı sanır. Ama onların arkasında muhakkak bir güç, kuvvet vardır diye düşünmek herkese nasip olmuyor demek ki.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
9: Jest kart. Bankart.

0: Global, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Bir reklam.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10-18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14-21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli konu olarak kabul edilen Amerika Başkanı Trump'ın ziyaretinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Amerika Başkanı zirvenin başladığı 7 Temmuz günü Ankara'da olacak. En düşük emekli maaşı teklifi meclise sunuldu. Teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılıyor. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. İstanbul'da kiralık konut piyasasında yaşanan fahiş artışlar durdurulamıyor. Son bir yılda kiralarda %40'lık bir yükseliş yaşanırken mega kentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Bozüyük-Bilecik Mekece yolunun 50-52. Kilometreleri, Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 7-10. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haziran enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76, memur ve memur emeklilerine ise %13,52 zam oranı kesinleşti. Haziran'da en çok zamlanan ürün %54,26 artışla taze meyveler olurken, en çok ucuzlayan ürün %37,64 düşüşle taze sebzeler oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şeker, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerilediğini duyurdu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada, premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

İncir Ağacı bu dönemler çok dikkat çeken şarkılardan biri. Şimdi İncir Ağacı deyince bir de kiraz mevsimi dinlenmeli diye düşünüyorum. Ne dersiniz? İncir Ağacı, kiraz mevsimi. Bakalım sonrasında ne gelecek? Aşka var mı?

gün ne kadar ilerlerse ilerlesin, ar damarındaki çatlağı tedavi edemez diye düşünüyorum. Edebilir mi? O çok tehlikeli bir çatlak. Hiçbir çözümü yok. Allah muhafaza. Evet, şimdi de nar çiçeği.

Çiçeği'ni de dinledik ve devam edelim Radyo 7'mizde. Haber bekleyenler, gelmiyor diyenler gelsin inşallah tez zamanda, hayırlı zamanda. İstediğiniz o haber, beklediğiniz o haber güzel bir şekilde gelsin. İçiniz rahatlasın, aklınızdaki de çıksın.

Bergami sevenler için özellikle Seni Kalbimden Kovdum'u dinlettik ve bu Acıların Kadını'ndan hemen sonra da yine özel iki ses bir arada güzel bir düetle devam edeceğiz. Sizler artık mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz sevgili Can Bağları. Evet, 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin mesajları. Bakalım nerelere selamlar göndereceğiz.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Ve Müslüm Gürses'in o güzel yorumu. Gönüllü dinledik. Şimdi devam edelim. Güzel mesajlarınızla bakalım. İyi yayınlar Benler Hanım demiş. Güzel söz kalbe dokunur. Kalbe iyi gelir. Kalbi iyileştirir. Kötülükleri yok eder. Ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Ömer Çağlan Ankara'dan. Samsun Bafra'dan tütün tarlasından selamlar efendim demişler. Kolay gelsin tüm tütün kıranlara. Bolu'dan Sema bütün sevenlerimize armağan ediyoruz demiş.

0: şimdi yine güzel mesajlarla devam edelim. Bakalım, merhaba sizden demiş, yorgunluğumuzu hissettiren bir şarkı istiyorum lütfen demiş. Hakkari'den Adem kardeşim, selam olsun. Yorgun yıllarımı dinleyelim bakalım o zaman. Selamlar ablam, Ankara'dan Tuncer. Ankara Teknik Yapı'ya gelsin demiş. Seviliyorsunuz, başarılar, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Vener Hanım, ben Bursa Gürsu'dan. Dilber aynen eldivende çalışarak dinliyoruz 15-23 vardiyasında. Arkadaşlarımız Nazife, Zülfiye, Mevlüde, Fikriye, Sedef ve Olcay için, Olcay abla için böyle kolay gelsin.
1: Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

efendim. Ekrem Düzgün oldu, Radyo 7'deydi ve şimdi de şöyle yine mesajlara dönüyorum. Çorum'dan Semra, aşk ola demiş. Güzel bir şarkı istiyorum, On Tekstil'den Nurettin Kurt'a armağan ediyorum. Hemen gönderelim. Benden alın. Konya'dan Asuman, size ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Vefalı ve vefasızlara mümkünse demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Selamlar, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Dört adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve genç çiftçiye kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkardıklarını belirtti. Tarımda ve hayvancılık alanındaki yeni destekleri açıkladı. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'daki güvenlik çemberi daha da genişletildi. Denetimler sıklaştı. Uygulamalar sırasında 4000'den fazla aranan kişi de yakalandı. Türkiye yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü yağış beklenirken İstanbul'da sağanak öncesi nem seviyesinde artış yaşanıyor. İstanbul'da ilçe ilçe gezip iş yerlerinde erkekleri taciz eden kadının görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. Polis hızla yayılan görüntüler üzerine 30 yaşındaki kadın tacizciyi gözaltına aldı. Kadının bipolar bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Ev ya da araba almak için başvurulan tasarruf finansman sisteminde yeni dönem başladı. Önceden erken teslim hakkı kazanabilmek için toplam sözleşme bedelinin %40'ının ödenmesi gerekiyordu. Bu oran %45'e yükseltildi. Erken teslim süresi de uzadı. 150 gün olan süre 180 güne çıkarıldı. Kilolu olanlar zayıf olanlara göre daha mutlu. Bu tespit bir araştırmanın sonucu. Buna göre obezler hayata daha pozitif bakıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. FIFA Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Mısır, Avustralya ile karşılaşacak. Mısır'ın defans yapma üzerine kurulu oyunuyla izleyici zevkinden uzak bir futbol sergileyen Avustralya'nın savunma hattını yıkması bekleniyor. Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Nagelsmann'la yollarını ayırdığını duyurdu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, euro 53.57. Gram altın 6.273 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72,38 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara bölgesi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur geçişleri görülecek. Yarın Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 33, Samsun 30, Kayseri 31, Kars 23, Batman 40 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Öte yandan Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, Basın Ekspresi yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na yoğun durumda.
5: Arvento yol durumu.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: Aziz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Kötü duygular ömür yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. İyi insanlar her zaman kendini aratır. Aşk olan.

Ve hemen yine şöyle güzel mesajlarınıza dönelim istiyorum. 0507-977-0101'den gelen, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sakarya'dan Zeynep. Turgay Karadağ abime yolluyorum. Onu çok seviyorum ve çok özlüyorum annemle birlikte demiş. Malatya'dan Yunus Topdağ. Üstadım Saddam Kazo'ya gelebilir mi Venher abla? İyi yayınlar demiş. Tabii ki gelebilir. Selam olsun. Gaziantep'ten saygılar, sevgiler. Ben Suzan. Tüm sevenlere gelsin, ölümüne sevenlere gelsin demiş.

geldi yine çok sevilen, çok istenenlerden Ferdi Tayfur'a efendim bakalım. 15 senedir bize mutluluk veren Venher ablamıza Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin, amin. Ne güzel bir mesaj. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm, hayırlı güzel günler. İngiltere'den Çapan Albayrak, Aksaray'da bulunan ailem için ve şu an yola çıkmış izine giden tüm gurbetçiler için demiş. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Gurbet şarkısı gelsin Venher abla demiş. Hemen gönderiyorum Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını.

bir insan ol ki Allah sana senin gibi birini versin dediklerinde rahatlıkla, gönül rahatlığıyla amin, amin diyebilesin. Aşk olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Haziran enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76, memur ve memur emeklilerine ise %13,52 zam oranı kesinleşti. Haziran'da en çok zamlanan ürün %54,26 artışla taze meyveler olurken en çok ucuzlayan ürün %37,64 düşüşle taze sebzeler oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şeker, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerilediğini duyurdu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: da gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Ne güzel bir türküdür. Efendim devam edelim bakalım mesajlarımıza. Edremit Balıkesir'den Şehmuz. Ben demiş Tüccarlar Kulübü adına yazıyorum. Herkesin gönlünden geçen kendisini bulsun inşallah demiş. Sevgi dolu insanlara selamlar, teşekkürler, saygılar.

Kenan Adil göçmen kızını çok güzel yorumlamış. Büyük bir keyifle dinledik ve şimdi devam edelim yine. Şöyle dönelim, bol bol okuyalım mesajları çünkü artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Hayırlı cumalar Benler Hanım demiş Çorum'dan Semra. Sizi çok seviyorum ve 10 tekstilden Nurettin Kurt'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, Rabbim layık kılsın. Isparta Denizli Karayolu'ndayız ve tüm dinleyenler ve sizler için istiyoruz. Umut Tosun ve ailesi sizi seviyoruz demişler. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar. Ankara'dan Murat, canımdan çok sevdiğim eşim Mehtap'ıma eseri istiyorum. Teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz.

çok güzel okumuş değil mi? Nirhan Yusal ve Enem Kaldı'yı dinledik. Şimdi yine dönelim hemen güzel mesajlara. Cumali Öztürk, Ordu Fatsa'dan denetimli serbestlikteyim demiş. Bütün denetimlideki arkadaşlarıma gelsin, bir ömür boyu çekeceğiniz hatayı bir anlık yapmayın, bir anlık düşünün. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum güzel. Aynen öyle, bir ömür taşıyacaksınız. Yaptığınız her ne varsa ki bir andır o ana geri dönüş. Onu tekrar tekrar hatırlayarak bir ömür. Bence zor. Çok zor, o yüzden en güzel şeyleri yapmaya devam edelim.

şarkılardan yorulunmaz ama şarkılar güzeldir, insanın hayatında renk katar. O güzel şarkıları birbiri ardına dinlemeye biz devam ediyoruz ama bugün de programın sonuna geldik. İzmir'den Nurcan Hava. Nurcan hava çok sıcak, bizi serinleten hoş programınızı oğlum Asil'le dinliyoruz demiş. Oğluma, eşime ve Erzurum'da olan aileme armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun, evet sıcak günler, dikkatli olun. Emrah Şehzadeler şehri Amasya'dan kucak dolusu sevgiler sizler için istiyorum, teşekkür ederim şimdiden demiş. Brüksel'den Havva, Türkiye'deki canım ailem için eşim Delile ve kızım Lina baharıma armağan olsun demiş. Sizleri çok seviyorum, çok da özledim diye de belirtmiş. Efendim en önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
4: sınırsızca. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
5: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: Kocaman bir hafta bitti. Sizler de yoruldunuz. Ama hafta sonu geldi. İnşallah hafta sonunuzda en güzel şekilde dinlenirsiniz. Var mı planlarınız? Elbette ki vardır. Havalar sıcak malum. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'in okum saati başladı. Bugün sanatçıyı sizler, şarkısını ben belirleyeceğim. O yüzden WhatsApp hattımızdan hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının isimlerini yazmanız yeterli olacaktır. 0507-977-0101 sanatçıyı sizler, şarkılarını da ben seçeyim. Ortaklaşa güzel bir yayın yapalım.
1: Kolaydı sevmek.

Unuttum demek bazen unutmak değildir. Hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bazen sadece canımızın daha fazla yanmaması için söylenmemiş sessiz bir cümledir. Birçoğumuz da bunu kullanırız. Unutmak isteyenler unutulmaya yüz tutmuşlar. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Her ne kadar kopamam senden dese de kopmamız gerekir. Bunu da unutmamak lazım.

hayat her istediğimizi bize vermiyor öyle değil mi? Bazen de vermediği şeylerle ister istemez olgunlaştırıyor bizi hayat. Geriye dönüp baktığımızda iyi ki olmamış dediğimiz ne kadar çok şey var aslında. O yüzden bugün canınızı acıtan her olayın yarın sizi güçlendirecek bir taraf olabileceğini asla ve asla unutmayın. Kalbi gönlü kırık dinleyenlerimiz, yüreği buruk dinleyenlerimiz, bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Bizler de hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ne dersiniz? Sivas'tan Elif Hemşire, şu anda nöbetteyim ve çalışıyorum. Tüm sağlık çalışanlara Semih Cenk'ten bir şarkı rica ediyorum demişsiniz elbette ki. Ayrıca bu güzel eserde Umut Tosun ve ailesine armağan olacak. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Rabbim kazadan beladan korusun. Dikkatli kullanın aracı, olur mu?

İstanbul Esenler'den Gönül Demirel bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Yıldız Tilbe istemişsiniz, ben de bu güzel eserini seçtim. Hayatınız, yaşantınız gönlünüze göre olsun inşallah. Evet, İzmir'den sevgili Akif Soner Gül Fidan'dan bir şarkı demişsiniz. Birazdan o güzel şarkıya kulak vereceğiz. Hemen ardından Ankara'dan sevgili Elif Su Yonca Lodi diyor. Çok güzel bir şarkısını seçtim. Radyo 7'den ayrılmayın.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50-52. kilometreleri, Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7-10. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

Artık herkesin sosyal hesaplarında o resimler, öyle değil mi? Eskiden cüzdanlarımıza koyduğumuz günleri hatırlıyorum. Sevdiklerimiz hep oralardaydı. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Bodrum'dan Asu Hanım, hayırlı akşamlarınız olsun. Birazdan dinliyoruz istemiş olduğunuz sanatçıyı. Evet, Paris'ten Sema Coşkun, Dünyalar Tatlısı yengem Bahide Coşkun ve abim Enes Coşkun şu anda yanımdalar. Onlara İbrahim Erkal'dan çok özel ve güzel bir eser çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Aile bağlarınız hiçbir zaman kopmasın.

Geceler uzar, düşünceler çoğalır ama her karanlığın sonunda mutlaka bir sabah vardır. Sevgili Şerafet'in senin istemiş olduğun güllü yorumunda dinlemiş olduk. Hemen ardından sevgili Hikmet Çakır Rubatı'dan bir eser demişsiniz. Güzel ailem için gelsin, gönderelim bu güzel eseri.

Artık mutluluktan ağlayalım öyle değil mi? Hüzün her daim işlemiş içimize. Antalya Alanya'dan sevgili Serda. Canım anneme Nilüfer'den güzel bir eser rica ediyorum demişsiniz. Babacığıma da armağan olsun demiş. Ankara Polatlı'dan sevgili Asım Kaptan. Yollardayız ve tüm kaptanlar için Müslüm Gürses'ten bir eser diyor.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

rahmetli ne güzel söylüyor değil mi? Fikret Abantgül kenarından selamlarını sevgilerini iletiyor. Biricik eşim Hülya için göndermek istiyorum diyor. Onu çok ama çok seviyorum. Tabii ki radyo yediydi. Evet, sevginiz daim olsun inşallah. Diyarbakır'dan sevgili Cihat kardeşimiz Niran Yusal'dan bir şarkı diyor. Lise arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Hemen ardından Konya'dan emekli öğretmen Hasan ben. Tüm öğrencilerime gelsin, dinliyorlar mı bilmiyorum diyor. İllaki dinleyen vardır. Onur Akın'dan güzel bir şarkı çalar mısınız demişsiniz. Tabii ki çalarız.

0: Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Züleyha Tüzün şu an canımdan çok sevdiğim eşimle kamptayız diyor. Onur Akın demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olsun. Tadını çıkartın kampın. Evet, her zaman böyle fırsatlar bulunmuyor. Evet, Kadıköy'den Selin.
1: Müzik katı.
0: Öykü Gürman'dan bir eser demiş. İstanbullulara sabır diliyorum. Trafikte olan herkese armağan olsun demişsiniz. Öykü Gürman senin için söylüyor.

0: Evet, Bodrum'dan sevgili Mehmet Bey, Dünyalar Tatlısı eşimle beraber sizleri dinliyoruz. Güzel bir Sibel Can şarkısına talibiz demişsiniz.
1: Çok çabuk olalım, yanacaksa yanalım.

sevdanın kendine ait bir hikayesi vardır. Kimsenin bilmediği, sadece iki yüreğin anlayabildiği hikayeler. İnşallah o hikayelerin sonu da güzel bağlanır. Evet, devam edelim. Eskişehir'den sevgili Mert Cengiz Hurtoğlu'ndan bir eser istiyorum diyor. Hemen ardından... Evet, Çanakkale Gelibolu'dan Rüzgar, sizleri dinlemekteyiz yazlıkta. Asena İrmikçi'den bir eser demişsiniz. Cengiz Kurtoğlu'nun hemen ardından burada olacak.

0: Çünkü hayat cesaret edebilenlerin önüne her zaman yeni kapılar açıyor.
1: Burası Radyo.

Şırnak'tan sevgili Hakan, vatanı görevini yapan herkese Bilal son ses demişsiniz. Tüm Mehmetçiklere gönderdik. Hemen ardından Niğde'den sevgili Fatma Nur, Candener Çetin'den bir eser rica ediyorum. Tüm aile fertlerine ve radyoyu dinleyen herkese gelsin demişsiniz. Gönderelim. Ve hemen ardından da Kahramanmaraş'tan sevgili Güzin Duman hanımefendinin istemiş olduğu Alpay ve Funda Arar yorumu bizlerle birlikte olacak.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim,

Pişman olmamak için kusursuz yaşamak gerekmiyor ama sevdiklerimize sevgimizi zamanında göstermemiz gerekiyor. Çünkü ertelenen her güzel söz söylenmemiş bir özlem kadar içinizi yakabilir.

Evet, Afyon'dan Emine Hanım, şifa bekleyen herkese Orhan Gencebay'dan güzel bir eser demişsiniz. Orhan Baba'nın en baba şarkılarından bir tanesi sizler için geliyor. Hemen ardından Tekirdağ Çorlu'dan sevgili adaşım Murat, gece vardiyasında çalışan herkese ama herkese abi diyor. Gülden Karaböcek çalar mısın? Çalarız ya Murat. Orhan Baba'nın hemen ardından burada olacak hem de en sevdiğiniz şarkılarından bir tanesi. Allah kolaylıklar versin.

Zaman su gibi akıp geçiyor, öyle değil mi? Geldik vedaya, programın sonuna. Vedalar hep hüzünlüdür, can yakar. Rabbim sağlığımızı, sıhhatimizi yerinde eylesin. Yarın saat 17'de tekrardan inşallah huzurlarınızda olacağız. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

programımıza öğüt niteliğinde harika bir şarkıyla başladık. Burası Radyo 7, Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Tüm hazırlıklarımız tamam. Harika bir liste şu anda karşımda. Şarkılar tek tek bulunduğunuz her yere ulaşacak. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Yollarda bize kulak verenlere kazasız belasız keyifli hayırlı yolculuklar. Vazife başında olanlara sakin bir gece diliyoruz. Programımıza başladık. Devamı da gelecek. Az sonra WhatsApp numaramı hatırlatacağım. Hiç merak etmeyin.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Çok bilinen bir söz var malum, iki kişinin bildiği sır değildir diye. Ben şöyle düşünüyorum, iki kişinin bildiği sır değildir. Çünkü sır gibi görünmesi için anlatılan şeydir iki kişinin bildiği. Gerçek sırlarsa bence asla anlatılmaz. O kişinin kalbinde mezara gider, ben böyle düşünüyorum. Şimdi mesajlarınız geliyor. Bu gece istiyorum ki şöyle yapalım, çok sayıda mesaj kaldığı için okunmadan. Bize ilk kez mesaj gönderecek olanlar ya da mesajları daha önce hiç okunmamış olanlar varsa özellikle onların mesajlarını bekliyorum. Onlara bu gece böyle bir fırsat verelim. Ne dersiniz?

Hani bir şarkı vardı ya, canım dediklerim canımı aldı diye, ömrüm dediklerim ömür törpüsü oldu. Ömür törpüsü. Çok garip değil mi? Hayatınızı tüketen, kısaltan, azaltan, tam tersi ise hayatıma hayat kattın diyen insanlar değil mi? Karşınıza böyle bir insan çıktığı zaman ne büyük bir nimet. Bazı insanları mutlu etmek asla mümkün değil. Ne yaparsanız yapın onlar mutlu olmayacak, yüzleri gülmeyecek. Çünkü bazı insanların ayağına cenneti serseniz, ya şu tarafa doğru serseydin daha güzel olmaz mı derler. Çok

kalpli, asık suratlı, kibirli insanlar utansın. Sevmeyi bilmeyen bir insanı sevindirmemiş, bir insanın başını okşamamış, bir derdine derman olmamış bencil insanlar utansın. Varsa utanmaları. Bize verilen en büyük nimetlerden biri de sağlıklı bir ömür, değil mi? En büyük sermayemiz, inşallah bu sermayeyi doğru biçimde sarf ediyoruzdur. Manisa'dan Ferda Çelik sıradaki şarkıyı mobilyacı eşi Mahmet'e armağan ediyorum diyor. Biz de esnafımızı selamlayalım bu vesileyle. Sivas'tan Hülya, Burcu Yavrum'a, arkadaşları Dilara ve diğer Dilara Demirdelen'e, Esra Ateş'e, Hatice Yüksel'e sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Yine çok sevdiğimiz eserlerden biri, bu kez Selda Bağcan'dan dinletelim istedim. Mangusta Limanı radyolarınızda.

Antalya'dayız. Çiçek Hanım yazıyor. Sıradaki şarkıyı sevgilim İsmail Çevik için çalmanızı rica ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Biz de memnuniyetle ilettik. Kütahya'dan Emirhan, şu an Kütahya'dan Sivas'a yolculuk halindeyiz. Askere giden abim için sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz de abinize şimdiden hayırlı tezkereler dileyelim. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Şanlıurfa Bilecik'ten Fırat kenarından yazıyorum. Misafirlerimizle çay içiyoruz. Sıradaki şarkıyı Denli ve Kund ailesine armağan ediyorum diyor. Biz de Şanlıurfa'mıza selamlarımızı gönderelim. Konya'dan Emine, sıradaki şarkı Mehmet Arif Topçu'ya gelsin. Seni seviyorum diye eklemiş. Biz de bu sevgi mesajını memnuniyetle ilettik. Hadi gelin şimdi Çelik'in bu harika şarkısına kulak verelim.

Aynı yoldan gidersek aynı hedefe varırız. Aynı malzemelerle aynı şekilde yemek yaparsak yine aynı tatla karşılaşırız. Ama karşılaştığımız sorunlar türlü türlü olsa da ve biz hayat yolculuğunda bunlara aynı şekilde, aynı yöntemlerle karşılık verdiğimiz sürece neden farklı bir sonuç bekliyoruz ki?

0: Şimdiki durağımız Gaziantep. Kaan abi, Gaziantep'ten Zeynep ben. Sevdiğime kavuşamadım abi. Sizden sevip de yarı yolda kalanlara bir şarkı istiyorum diyor. Kardeşim, fotoğrafından gördüğüm kadarıyla daha çok gençsin. Sakın karamsar olma. Önünde uzun bir hayat var. Kimler kimler çıkar karşına. Hiç kafana takma. Antalya'dan Kübra, arkadaşım Aslı'yla balkonda oturduk, sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Sağ olun, var olun, bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Hayırlı yayınlar. Amasya'da Merzifon'dan yazıyorum. Ercan ben, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Tüm sevdiklerimize ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Elif'ten Oktay'a bir şarkı çalar mısınız? Tokat'tan sevgiler demiş. Biz de Tokat'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Üstüne bir de bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz. Kabul ederseniz Zeki Müren seslendirecek.
1: Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

Bir düşünür demiş ki, konuştuklarımdan çok pişman oldum ama sustuklarımdan hiç pişman olmadım. Böyle midir gerçekten? Susmak bir erdemdir ama bazı durumlarda zayıflık ve korkaklık mıdır? Şöyle diyebiliriz, bana sorsanız Kaan abi dünyanın en güçlü insanı kimdir diye, ne bedenen güçlü bir insanı tarif ederim ne de mal mülk sahibi bir insanı tarif ederim. Bence dünyanın en güçlü insanı öfkesini yutabilen, öfkeyle kalkıp zararla oturmayan, sakin kalabilen ve düşünerek konuşabilen insandır. Bundan daha güçlüsü benim gözümde yok. Çünkü bu insanlar bu sayede hata yapmazlar. Korkarım.

0: mı sev?
1: Sıradaki durağımız Malatya. Malatya'dan Yaşar, Faysal abiye, saatçi Eyüp abiye ve doktor Eyüp'e sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Ne güzel meslekleriyle birlikte armağan etmiş. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Afyonkarahisar'dan Mehmet, sizleri zevkle dinliyorum. Yayın akışı muhteşem. Annem için güzel bir şarkı armağan eder misiniz? İlk defa yazıyorum demiş. Tanıştığıma çok memnun oldum değerli dinleyicimiz. Lütfen bundan sonra da bize yazmaya devam edin. Hayırlı geceler, sıradaki şarkıyı şu an tütün tarlasında çalışan tüm iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Tütün kırıyoruz demişler. Nuran, Ramazan, Zehra ve Selma'ya gelsin. Çiftçilerimizi de çok seviyoruz. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Tarsus'tan Aylin, bir tane Mustafa Umsu için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Ben de ilk defa dinliyorum sizi ve ilk mesajım demiş. Siz de aramıza hoş geldiniz. Yeni dinleyenlerimizle tanışmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Eğer beğendiyseniz radyomuzu, siz de sevdiklerinize bizi tavsiye edebilirsiniz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Yok mu?

İyi olmak adına çevremizdeki her insana çok iyi davranırsak onu asıl hak edenlere karşı bir haksızlık yapmış olmak mıdır? Olmaz mıyız? Öyleyse asgari şartlarda çevremize iyi davranıp bunu daha çok hak edenlere bunu hissettirmeliyiz, göstermeliyiz, öyle değil mi? Ki onların bir farkı olsun diye düşünüyorum. Afyonkarahisar'dayız. Fatma eşi Kerim, kızları Zeynep, Zümra ve Eslem Feyza için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Şimdi dinletiyorum. Buğra Ankara'dan yazıyor. Kalbimizin ekmeğini ne zaman yiyeceğiz abi? İnsanlar çok değişti. Hiç acele etme kardeşim. Sen rahat ol, akışına bırak. Sen iyi olmaya, iyilik yapmaya devam et. Hiç ummadığın anda yaptıkların karşına çıkacak. Buna emin olabilirsin. Gaziantep'ten Ramazan, sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Okursanız sevinirim demiş memnuniyetle. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşturabilmişizdir.

Ben sevdasız, aşksız yaşarım, yeter ki bana dokunmayın mealinde bir şarkı dinledik. Bir düşünür demiş ya, biz de düşünelim diye. Başımıza ne geldiyse yalnız kalmayı başaramadığımız için geldi. Böyle mi gerçekten? En büyük hataları bu yüzden mi yaptık? Olabilir aslında. Bir temeli var değil mi? Tokat'tan Adil Eker, ilk defa yazıyorum. Arkadaşlarıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle aramıza hoş geldiniz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Erzurum Köprüköy'den selamlar, Köprüköy. Kuzenim Süleyman'la dışarıda oturduk, sizi dinliyoruz. Buradan tüm Köprüköy ilçesine selamlarımızı gönderiyoruz. Köprüköy niye diyemiyoruz ya? Köprüköy. Dedik değil mi? Başardık. Bravo bana. Selamlar, ben Gül Yağmur Malatya'dan yazıyorum. Bu aralar için biraz buruk, kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Şimdiden ağzınıza sağlık demiş. Çalmaz mıyız kardeşimize? En güzel yerini çalarız. Hiç merak etme. Burada birbirimize şifa alıyoruz. Ben size, siz bana. Beni bir abin, kardeşin olarak diyor. Hiç kafana takma kardeşim. Bak burada ne güzel şarkılara kulak veriyoruz birlikte.

aynı şarkıda unuttum desem desen inanma. Tam tersi hislerle doluyum. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü psikiyatr Freud'un bir tespitiydi bu. Şöyle demiş, bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere özellikle bakmıyorsa kesinlikle orada ilgilendiği bir şey vardır. Yani bazen duygularımızın tam tersini söyler, tam tersi gibi davranırız. Ama sonuçta bu hiçbir şeyi gizlemez. Aşk ve duman gizlenemez demişler. Çok da doğru söylemişler. Aşkı gizleyemeyiz, bir şekilde onu karşımızdaki insan anlar. Zordur aşka karşı gelmek.

çok yükseklere çıkartılan insanları görürsünüz bazen. Çevresi öylesine pohpohlar ki, öylesine övgü dolu sözler, neler neler. Onun iyiliği için midir? Bazen değildir. Çünkü onu çok yükseğe çıkarmak isterler ki yere daha hızlı çakılsın. Yere düştüğünde daha çok zarar görsün diye. İnsan kendine güvenmeli, başkasına değil. Ne demişler? Kökü sağlam olan ağaç için her uçurum manzaradır. Korkmaz ki ağaç uçurumda. Ve yine derler ki kendi kanadına güvenen kuş konduğu dalın kırılmasından da korkmazmış. Konya Yeşil Ereğli'den Faruk, sıradaki parçayı Antalya'da görev yapan oğluma armağan ediyorum. Manisa'dan Ferda Çelik, sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum. Bugünkü şarkı seçimleri güzel demiş Yakup Kartal. Onur duydum bu güzel mesaj için. Sizler için en güzellerini seçmeye, yayınlamaya çalışıyoruz. İşte onlardan biriyle devam edelim. Muazzez Ersoy söyleyecek bu harika şarkıyı.

Sıradaki şarkımızı Diyarbakır Ergani'ye armağan edeceğiz. 8 yıldır Radyo 7'yi dinliyorum. Hayatımda ilk defa mesaj yolladım. Görev başındayım. Kuzey Irak'tan selamlar gönderiyorum. Eşim için bir şarkı istiyorum. Adı Semra. Onu çok seviyorum demiş. Oy, insan duygulanıyor değil mi? Kuzey Irak'ta görevli kardeşimiz Diyarbakır Ergani'de bulunan eşi Semra'ya armağan ediyor. Tez zamanda hayırlısıyla kavuşun kardeşim. Bizi tekrar mesaj yollayın, kavuştuk diye, olur mu? Malatya'dan papatya halı yıkama ekibi olarak tüm dinleyenlere selamlar. Bizim için de güzel bir parça çalabilir misiniz demiş. Memnuniyetle, elinize kolunuza sağlık. Tüm esnafımızı selamlıyoruz bu arada. Yozgat'tan yazıyorum Arzu ben. Sıradaki şarkıyı Doğan Demir ailesine armağan etmek istiyorum demiş. Sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Aksaray'dan Çapan Zeki Katman. Sıradaki parçayı başta eşim Ayten, kızlarım Hayat ve Güneş'e, oğlum Rüzgar'a ve validem Zeliha Hanım'a armağan ediyorum diyor. Biz de geniş ailenizle size sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. Bu şarkı size.

ecele faydası yok derler. Doğru. İstediğimiz kadar tedirgin olalım, korku duyalım, ecel gelecek bizi bulacak. Bundan yana sorun yok. Ama korkunun şuna faydası olabilir. Ecelin geleceğinden korkarak hatalarımızdan, yanlışlarımızdan dönersek, kendimizi düzeltmeye çalışırsak bu bizim ecelimize de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani korkunun aslında bu anlamda ecele bir faydası var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Hadi gelin bu şarkıyı dinlerken bunun üzerine düşünelim.

gece yolculuğunu sevenler ya da mecburiyetten gece seyahat etmek zorunda olanlar bize kulak veriyorlar. Onlardan biri de Özge. Kütahya'dan Denizli Çivril'e doğru yoldaymış. Hayırlı yolculuklar Özge Hanım. Sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Şerife, sizi Sivas'tan dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşim Metin'e armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Büşra yazıyor. Her zaman yanımda olan can içim yoldaşım Günay Bolat için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle size de armağan ederim. Konya Yazıbelen köyünden Mehmet Dinç, çayımızı yudumlarken seni dinliyoruz. Sıradaki parçaya talip izlemiş. Öyleyse Mehmet Dinç için de çalalım. Konya'ya da selamlarımızı gönderelim.

0: ötesini.
1: Bu şarkıyı ne zaman çalsam dinlesem aklıma hep aynı şey geliyor. Yahu ne yaşattınız bu insana? Ne yaşattılar da bu insan mezarının bile bir dağ başında olmasını diliyor. Bu dünyaya garip geldiğini, garip gittiğini söylüyor. Derdimle bir kefene sarın beni. Gerçekten acı çeken insanlar var çevremizde. Acaba onların ne kadar farkındayız?

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Ankara'dayız, başkentimize uzanalım. Seçkin sıradaki şarkıyı eşim Sultan, çocuklarım Rümeysa, Ömer Halis Demir. Ne güzel, Ömer Halis Demir'ini koydunuz adını, harikasınız. Ve size gelsin, Radyo 7'den çıkamıyoruz diyor. Onur duyarım böyle bir söz karşısında. Selam, ben Tamer. Amasya Göğünücek Alan köyünde bulunan çok sevdiğim İlknur'a armağan ediyorum. Ali Ayşe'yi seviyor mu bilmem ama Tamer İlknur'u çok seviyor demiş. Harikasınız beyler. Aynen devam. Kütahya Tavşanlı Ayvalı Göleti'nden sevgilerle kamptayız. Radyo 7'deyiz her zamanki gibi. Kolay gelsin.

Manisa Akhisar'dayız. Rasim, eşimle terasta sizi dinliyoruz demiş. Selam olsun size, teşekkür ediyorum. Keyifli güzel bir gece diliyorum. Çorum'dan selamlar, biz de balkondayız. Radyo 7'den başka bir radyo dinlemiyoruz. Yüreğinize sağlık. Sıradaki şarkı ailemize gelsin. İyi geceler diliyoruz demiş. Cemre göndermiş mesajı. Ne çok severim Zeki Müren'i diyor bir diğer dinleyicimiz. Ben de çok seviyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim ayrıca. İlk kez yazıyorum. Mahiye İstanbul Gazi Osman Paşa'dan selamlar. Kaan abi, biricik oğlum Umut Emir Güven'le işteyiz. Sıradaki parçayı biricik Güven ailesine armağan ediyorum diyor. Biz de emekçi kadınlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Çorum'dan Hayrun Nisa Aksoycuk, babamla sizi sabah akşam keyifle dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tek varlığım aslan babama armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Allah bağışlasın, Allah sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Keyifli geceler diliyorum Radyo İyi ailesi. İstanbul Kartal'dan selamlar. Gönlümün sultanına, ömrümün hep ilkbaharına Havva Nur'a seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum demiş dinleyicim. Çağlayan değil mi? Çağlayan kardeşim, teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyoruz size.

0: sabahına yürüyeyim.
1: Sıradaki durağımız Kırşehir. Ali Mehmet ben, Zeynep Hanım misafirimiz. Abi seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misin? Memnuniyetle hem size hem de misafirinize selamlarımızı gönderelim. Bakalım bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Afyon'dan Kevser. Eşim Adem için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Canım abim bizi de okuyun. Ben Fikret Bolu'dan yazıyorum. Sıradaki şarkı biricik eşim Hülya'ya. Canım kızlarım Ecrin, Nisa, Hilal ve İclel'e. Armağan olsun İclel'e. Armağan olsun. Sizi ailece severek dinliyoruz demiş. Biz de ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Ellerinden öpüyorum demiş bir dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum. Onur duyuyorum böyle mesajları gördükçe. Eskişehir'den Şerefe her zamanki gibi seni dinliyoruz. Radyomun sesini açtım. Sıradaki şarkıyı Engin Tunç'a armağan ediyorum diyor. İzmir Bergama'dan Aykut. Tüm Mehmetçiklerimize selam ve dualarımı gönderiyorum. Onlara armağan etmek üzere bir şarkı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz de vazife başında olan her kim varsa asker, polis, jandarma, güvenlik görevlisi, itfaiye, sağlıkçı, aklımıza gelmeyen diğerleri de onlara selam olsun. Kazasız belasız sakin bir gece diliyoruz. Bu şarkıyı da ayrıca onlara armağan ediyoruz.

Şimdi Mersin'e gidiyoruz. Erdi sıradaki şarkıyı eşi Melek'e ve Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Ben Seyit, iyi yayınlar, bahçede çay içiyoruz. Eşim Kevser'e bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Memnuniyetle, huzurla dinleyenlere selamlar olsun. Sıradaki parça, sefer saati geçmiş bir biletle bekleyen umutlarının yerini unutulmuşların aldığı yorgun ruhlara gelsin diyor Adem kardeşim. Döktürmüş yine bu gece. Karabük'ten Zeynep, Nevşehir'e yolculuk yapıyoruz. Eşim Ahmet için bir parça çalmanızı rica ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Hayırlı yolculuklar dilerim. Kütahya'dan Emre yazıyor. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime ve güzel kızıma armağan ediyorum. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Daha nice yıllara diliyorum. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım eşim demiş Emre ve... Eşinizin adını yazmış mısınız? Biz de size mutluluklar diliyoruz. Ben Fatma. Sıradaki şarkılar canım kadar çok sevdiğim Mehmet'e gelsin selamlar demiş. Selamlarınızı aldık. Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Üstüne üstlük bir de çok sevilen İbrahim Tatlıses şarkısını hediye ediyoruz. Yo!

zorundayız. Çiğdem sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Tokat'ın gülü Elif Hanım'a gelsin diyor. Oktay Bey gönderiyor. Ankara'dan İzmir'e doğru yoldayız, ben Ramazan. Yolculuk yaptığımız Orhan abi için Ferdi Tayfur'dan bir eser yayınlar mısınız? Az önce iki güzel şarkısını çaldım. Muhtemelen dinlemişsinizdir. Uzun zamandır dinliyorum Kaan Bey sizi ama ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Dilek ve çocuklarım için istiyorum. Eşime sürpriz yapmak istiyorum diyor Ramazan Bey. Eşinizin yüzünde bir tebessüme neden olabildiysek ne mutlu bize. Bakalım bir diğer mesaja. Kaan abi bize de gelsin. Eskişehir'de bizi dinleyen oğlum Emre Gezer'e armağan ediyorum. Adana'dan selamlar demiş. Biz de bu şarkıyı Adana'ya ve Eskişehir'e gönderelim. Bugün...

0: bıraktı.
1: Şimdiki durağımız Mersin. Mersin'den Hamdi Ciddi, Baran Araç kardeşim seni çok seviyorum yazmış. Biz de olduğu gibi okuduk. Kayseri'den selamlar. Sıradaki parçayı canım kardeşim Harun Yılmaz'a armağan ediyorum. Yozgat'ta bizi dinliyor demiş. Allah kavuştursun diyelim. Ayşe Tonkuş, sizin için de çalacağız sıradaki şarkıyı, Ankara'dan dinliyoruz diyor Meyra. Derya Bedavacı'dan bir şarkı, bu gece dinlettim, umarım denk gelmişsinizdir, size de armağan etmiş olalım. Olmazsa bu şarkıyı kabul ederseniz bu şarkı gelsin size.

Maalesef ama maalesef bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Okuyamadığım çok fazla mesaj var, hakkınızı helal edin. İnşallah başka sefere sakın bize gönül koymayın, olur mu? Elimden geleni yaptım. Bugün ve bu hafta böylelikle sona eriyor. Allah dilerse pazartesi günü saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni bir Kaan'la Gece Ses Ver programında buluşmak üzere. Gece boyunca bizimle kalmaya devam edin. Harika şarkılar duyacaksınız. Hoşça kalın.

Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen diyeceksin ki yani niye, neden, bize ne diyeceksin. Sen de kendine göre haklısın. Ne diyeceğim? Ya bak şimdi programa başladık. Ben 2 saat dinleteceklerim var. Hazırlamışım çok güzel şarkılar. Şarkıların arasında anlatacaklarım var, okuyacaklarım var. İyi gelecek diyorum sana da, sevdiklerine de. Gel, haber verebileceğin insanlar varsa, Nazlı'nın geçtiği, radyo dinlemek ister misin diye konuyu açıp, radyo yediye açtır, bir gölgeye kulak versin. Ne olur? Olmaz mı? İşte ben böyle deyince sen ama bana ne uğraşacağım diyebilirsin. Eyvallah. Özgürsün. Ama ola ki benim dediğimi yapıp da tavsiye edenler olursa süper. Şimdiden teşekkür ediyorum. Peki Radyo 7'de gölgelenmeye başladık. Talha Bora Öge ben. Hoş geldiniz.

E diyor ya, yok öyle bir dünya. Bak nasıl bir dünya var, söyleyeyim. Derine, derine. Beş şeyi yaparsan beş şeyi duyarsın. Bu böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Eğer karışırsan memnun olmadığın şeyler duyarsın. Kızgınken konuşma. Öfkeni artıracak şeyler duyarsın. Kibirli biri varsa sakın övme. Ondan seni küçümseyen şeyler duyarsın. Seni önemsemeyen bir kişiye şikayette bulunma. Üzüntünü artıracak şeyler duyarsın. Ve bir cahile hoşnutsuzluğunu gösterme. Ondan seni kızdıracak şeyler duyarsın.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Gölgesizlerle programındasınız. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Şimdi kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah'ın, Rabbimizin sözü. Size birkaç tane ayet okuyacağım. Yani gerçekten etkilenmemek, üzerinde düşünmemek mümkün değil. Bir ayette diyor ki Rabbimiz, muhakkak ki Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bizim bir günümüz onun katında 1000 yıl. Bir başka ayette diyor ki, emri gökten yere tedbir eder, sonra melekler sizin hesabınızca 1000 yıl süren bir gün içinde ona çıkar. Meleklerin Rabbimizin katına çıkmaz. Bir tane daha okuyayım. Diyor ki, onları diyor topladığımız gün sanki gündüzden bir saat kadar kalmışlar gibi birbirlerini tanırlar. Öldükten sonra diriltildiğimizde, mahşerde toplandığımızda düşünebiliyor musunuz? Dünya hayatı bir gün bile değil. Bizim için sanki bir saat kadar kalmışız gibi gelecekmiş. Ayet bu ayet. Kainatı yaratan söylüyor. Ya. Yani bu kadar kısa kaldığımız bir yer için birbirimizi yiyoruz, zulmediyoruz, çalıp çırpıyoruz. Daha neler neler.

Bizde bir laf vardır. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Bunu, bu tek cümleyi böyle güzel bir açılım, bir yazı haline getirmişler. Okuyayım, çok güzel. Işığın altında kusursuz görünen her adımın karanlıkta ödenmiş bir bedeli vardır. Sahne alkışı duyar ama kimse o ayakların nereden geçtiğini sormaz. Zarafet diye izlenen şey çoğu zaman acının disiplinle susturulmuş halidir. Mesela sahnede bir sanatçı parlar, o parlamaya özenen çok olur ama o parlaklığın ardındaki yaraları taşımaya kimse yanaşmaz. Çünkü gerçek şu, sen bakarsın, aa ne kadar hafif dersin yaptığı iş, duruşu. Fakat o zamanında taşınmış ağırlığın sonucudur. Ben kendi adıma söylemem gerekirse 32 yıldır sunucuyum. İlk 6 yıl hadi de ki atıyorsun, 4 yıl sandalyelerde masalarda yattım.

Burası Radyo 7, bendeniz Talha Bora Öge. Günde iki kez program yapıyorum. Evet, yanlış duymadın. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Böyle harika bir radyoda günde iki kere tamamen sizin güveniniz, sevginiz, muhabbetiniz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi sosyal medyadan biliyorsunuz, ben yayına başladığımda duyuruyorum, yayındayım. Gölgeniz sizinle diye mesajlarınız geliyor ve bugün bir dostum Ankara'dan mesaj atmış. Sevgili kızı Mina ile beraber, Mahmut Acar, ki çok güzel, çok kıymetli bir ressamdır. Sizin o gittiğiniz panoramik müzeler var ya, işte oralarda emeği olan adamdır. Selam olsun onun gibi bizi yolda dinleyenlere. Şimdi ben hep böyle yolda dinleyen dostuma dua ederim, Allah yoldan çıkarmasın diye. Sonra da düzeltirim, yol doğruysa. Şimdi yoldan çıkmak kelimesi kötü algılanıyor değil mi? İşte yoldan çıkmış. Yol kötüyse yoldan çıkmak hayırdır kardeş. Böyledir. Evet, demek ki her dua bizim hayrımıza değil. O zaman öyle bir dua bulacaksın ki tüm güzellikleri içinde barındıracak. Bir düşünelim. Ne demeli?

0: Evet.
1: Kin. Kin denen şey, bak iyi dinle, güdeni tüketir. Kime karşı kin besliyorsan ondan önce sen zarar görürsün. Peki neden? Çünkü kin tutmak gönlü kirletir. Malum, dikkat et, bir yer uzun süre kirli kalsın, orada çürüme başlar.
2: Evet. Senin olmaya gel.
1: Tabii böyle diye de, diyelim ki seni biri itlik yaptı, ısırdı. Ona elini bir daha uzatmak da akıl kârı değildir. Müslüman akıllı olacak. Tabii. Şimdi kin insanın içini ağırlaştırır. Affetmek de hafifletir. Amenna. Net. Fakat affetmek aynı hataya tekrar kapı açmak değildir. Merhamet kalpte olmalı ama sınırlar da akılda olmalı.

0: giderken ölürüm yolunu ama unutma.
1: Pekala, sıradaki türküyü biliyorsunuz adet edindim programda. Özellikle vurguluyorum. Yine vurgulamak istiyorum. Bizi dinlemekle kalmayıp tavsiye edenler var, sahiplenenler var, anlatanlar var, dinletmek için uğraşanlar var. Haliyle büyümemizde ekstra katkısı olan dinleyicilerimiz var. Ne bileyim, oto dizayn şirketleri var mesela, gelen arabaların hafızasına kaydettiklerini biliyorum. Taksiler var, mutlaka biz kayıtlıyız. Araç kiralama şirketleri, araç yıkama, oto yıkamacılar. Radyo 7'yi böyle hususi kaydedip tanıştırmak istiyorlar insanları bizlerle, bizi insanlarla. Bunlar çok güzel. Peki, selam olsun hepsine. Bu armağan olsun bu eser.

Hadi bir şiir okuyayım. Sevdiğiniz bir şiir, ben de seviyorum. Diyor ki: ey benim gönlümün nazlı çiçeği, barışın ellere de, küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi? Bayramın ellere de, yasın bana mı? Duymadın şu gönlümün haykırışını, kırdın be şu gönlümün sabır taşını. Görmekten usandım çatık kaşını, gülüşün ellere de vicdansız, nazın bana mı?

Uçurdun yerlere ümitlerimi, düşürdün dillere çektiklerimi, soldurdun içimde hayallerimi, baharın ellere de insafsız, kışın bana mı be?

Şimdi sıradaki türkü "Vay halıma" diyecek. Evet, dünyanın halına vay, niye? Sanki kendileri kusursuzmuş gibi insanlar benden kusursuzluk bekliyor. En ufak bir hatanda o dün sana alkışlayıp da "şöylesin, aslansın, böylesin" diyenler, senin insani bir öfkene şahit olduklarında, "Allah Allah, Talha Boravge'de öfkeleniyor muymuş? Yok yok, bu demek ki yayında dinlediğimiz gibi bir adam değilmiş" diyiveriyor. Yani bir şey diyeceğim de günah girmek istemiyorum. Niye ya, ben insan olan öfkelenir, öfkesi olur. Hele haksızlığa tahammül edemiyorsa haydi haydi olur.

Şimdi bu türkü beni ağlatır hakikaten, bu vay halıma. Bunun gibi yine çok sevdiğim bir Emrah türküsü var, Yara Benim diye. Onu dinleteceğim ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatında bir şeylerin üst üste geldiğini düşünüp de kendi kendine ya çok derdim var, bir türlü bitmek bilmiyor gibi, Allah göstermesin, böyle biraz isyana yakın bir tarafta durana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatmak lazım. Şimdi iyi dinle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi 8 yaşındayken vefat etti. Peygamber Efendimiz daha doğmadan önce babası vefat etti. Sevgili dostlar, ve hem eşi Hazreti Hatice annemiz hem de amcası Ebu Talip 619 yılında, yine hüzün yılı diye adlandırılır ya, peş peşe vefat ettiler. Çocuklarına geliyorsun, Kasım 2 yaş civarı, Abdullah 2-3 yaşında yine, İbrahim daha 1,5 yaşındayken, Zeynep 30 yaşında, Rukiye 21-22 yaş civarında annelerimiz diyelim, Ümmü Gülsüm annemiz 25-27 yaş civarında ve Fatıma annemiz, Hazreti Fatıma 28-29 yaş. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir tek Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra vefat etmiştir Hazreti Fatıma annemiz. Ya düşünebiliyor musunuz? Hayata bak. Böyle sayarken dile kolay geliyor ha. En zor zamanlarında yapayalnız bir bir gitmiş sevdikleri, destekçileri.

Vallahi bilen bilir. Emrah, bu topraklarda kişisel kanaatim, katılmayanlar olabilir, saygı duyarım. Ama ben bu işten azıcık anlıyorsam, Emrah bu topraklarda en iyi türkü söyleyen adamlardan biridir. Böyle lezzetli bir ses, böyle bir lezzetli okuma yok. Vallahi. Geçenlerde dedim ki, bir söz var, çok uzun bir kamyon arkası yazısı olabilir. Şimdi kamyon arkası yazıları kısa olur. Yolda giderken tırın arkasında görürsün, seni vurur. Nadiren de uzun olur. Böyle arka kapağı komple yazarlar. İşte öyle bir tane söylemiştim geçenlerde. Abi bir daha tekrar et dediler ama o gün ben yayında unuttum. Hadi şimdi söyleyeyim. Beni çok böyle ciğerimden vurur ha bu. Yaz baba tırın arkasına. Hepsine çay sunduk. Su da, ekmek de. Çok şükür doymayan nankörümüz yok. Kıskanan da içeriden, söven de içeriden, bir tane yabancı düşmanımız yok.

Pekala sevgili dostlar. Büyükler derler ki ruhu sen neyle beslersen senin bedenin ona yönelir. Nefsini neyle meşgul edersen hayatın bir gün bitecek ya, öyle bitecek. Gönlünü neye kaptırıyorsan dilinden de o dökülecek. Yani sen neysen sana yansıyacak. Ve malum ruhun gıdası var, Allah'ı anmak. Nefsin de gıdası var, şükretmek. Peki gönlün gıdası? Onu düşünmek. Evet. Zikirden mana Allah'la olmak, şükürden mana başına gelen her hali ondan bilip kabul etmek, tefekkürden mana da evet, her şeyde onu bilmek.

0: Bir kamyon arkası yazısı daha tavsiye edeceğim. Bu kez kısa bir kamyon arkası yazısı ama vurucu.
1: Beni, oy, beni, beni, beni.
0: Dostun, ya da şöyle yaz. Dost dediğin seni satmazsa düşmanın sana ulaşamaz. Tekrar edeyim. Peki. Ya da şöyle yaz.

Sevgili dostlar, programın bu dakikasında size bir ayet meali okuyacağım. Yani etkilenmemek mümkün değil. Diyor ki, Bismillah, onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'a güvenirse, o kendisine yeter. Ya şu cümleye bakar mısınız ya? Kim Allah'a güvenir, dayanırsa Allah ona yeter.

0: Belki de anlattıklarımın hepsi bir kenara. Ben her gün çok şey anlatıyorum gündüz gece. Bugün de başladık anlatmaya, devam ediyoruz. Fakat bazen derim ki hepsi bir yana, bugün içinde duyacağın en önemli anons olacak bu. Bir adam böyle gülümseyerek gelir Malik bin Dinar'a, der ki ya ben şu günahları işliyorum, sizin yapma dediklerinizi ben daha bana bir zararını görmedim. Şimdi bak, burada bir parantez açayım. Herkes az ya da çok günahkardır dostum. Günahkarların içinde bazısı tövbe eder, kâra geçer. Günahkarların içinde bazılarını Hak Teala affedebilir. Fakat günahı küçümsemek var ya, günahtan büyük günah. Bak ne diyor? Ben diyor sizin dediğiniz o günahları işliyorum, bana bir zararını daha görmedim. Malik bin Dinar dedi ki, Allah Allah. Bak dedi, kardeşim, ölü de bıçak acısını hissetmez.
1: Düştüm yine gece feleğin o masasına.
0: Vay.
1: Kalbimde kapılar.
0: Ama anlayana ha laf.

0: Şöyle baktım dokümanlarımın arasında bir yerde şöyle bir not gördüm. Diyor ki, sahip olduğun her şeyi bilmelerine gerek yok. Ekmek almaya gücün yetmiyormuş gibi davran, ama fırının sahibi olduğunu bilmesinler.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Artık olmazsa olmaz dediklerim için olmasa da olur diyorum. Peki sonra? Az sonra.

0: senden.
1: İnsan içinde yarım kalan şeyler için eskisi kadar kendini yormaz bir saatten sonra. Mesela 3 günlük dünya üzerine öyle uzun vadeli hayaller kurmaz. Şunu fark eder, küçük bir dünyası olduğunu ve kendine göre yaşayabileceğini. Böyle sevdiklerinin yanında birkaç gönlü güzel insan da ekleyerek onların yanına dünyasını güzelleştirir. Ve işte bu nedenle senin huzurunu senden alıyorsa biri, sevdiklerinin hatırına onların uzağında olmandan mahsur yok. Hatta faydalı bile.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine radyo evimizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te günde 2 programla. Fakat kapanış duasını yapıp şimdi huzurlarınızdan ayrılacağım. Hani biz diyoruz ya yaşıyoruz diye, aslında yaşadığımızı zannediyoruz. Niye? Zaman insanın değirmeni. Bizim ömrümüzü öğütüyor. Mevzu bu. Ama bir gün mevzu neymiş defter verildiğinde göreceğiz. Allah sağdan ve önden verilenlerden etsin defteri. Eğer solundan ya da arkadan veriliyorsa eyvah. Eyvah. Sıra vedada. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.